16.30, Tunceli 16.32, Şırnak 22.31, Van 13.25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23.35, Batman 19.00.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi

ve yağmur mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkta bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretim yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatında yeni aksamalara yol açabileceği endişelerini artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve Batı'daki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın, bölgenin ve dünyanın çıkarın olmadığını belirterek sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen tarlada çalışın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14-19 derece. Atina az bulutlu 27-37. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Helsinki sağanak yağışlı 11-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20. Londra parçalı bulutlu 12-22. Madrid az bulutlu 18-36. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25. Paris parçalı bulutlu 12-22. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31. Roma az bulutlu 23-32. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiran az bulutlu 24-34. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24 derece. Amman az bulutlu 20-34. Aşgabat az bulutlu 19-28. Bağdat az bulutlu 30-40. Bişkek az bulutlu 14-23. Duşanbe az bulutlu 25-37. Kabil az bulutlu 17-33. Kerkük az bulutlu 24-37. Kuveyt az bulutlu 32-43. Medine az bulutlu 31-45. Mekke az bulutlu 31-43. Riyad az bulutlu 29-43. Şam az bulutlu 19-35. Tahran az bulutlu 22-33. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25. Tokyo parçalı bulutlu 24-33 derece. Cezayir parçalı bulutlu 25-34. Kahire az bulutlu 24-37. Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12-21. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21-29. Sydney az bulutlu 12-24. Washington parçalı bulutlu 23-34 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 16-29. Frankfurt parçalı bulutlu 14-23. Kırcaali az bulutlu 18-32. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Komrat az bulutlu 15-28. Köstence az bulutlu 18-26. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35. Selanik az bulutlu 22-31. Şumna az bulutlu 15-29. Taraglia az bulutlu 16-28. Balkaneş az bulutlu 16-28. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Gazimagosa az bulutlu 21-33. Girne az bulutlu 24-31. Lefkoşa az bulutlu 20-32. Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 ile 11 Kasım 1918 yılları arasında dünya genelinde birçok yıkımlara yol açan ve küresel siyasi dengeleri tamamen değiştiren bir savaştır. Savaşın genel sonuçlarında imparatorluklar yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi. Yeni devletler kuruldu, haritalar yeniden çizildi. Yaklaşık 40 milyon insan, asker ve sivil, hayatını kaybetti veya yaralandı. Rusya'da Çarlık yıkıldı ve Sovyet rejimine geçildi. Almanya'da monark sistem bitti, Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Savaşların önlenmesi ve dünya barışının korunması amacıyla Milletler Cemiyeti, Cemiyet-i Akvam kuruldu ve ağır antlaşmalar art arda geldi. Yenilen devletlere çok sert ekonomik ve askeri kısıtlamalar içeren antlaşmalar, özellikle Almanya için Versay Antlaşması imzalatıldı ve bu durum 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladı. Osmanlı Devleti'nin etkileri ise ağır oldu. Osmanlı İmparatorluğu savaştan mağlup çıktı ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Ülke toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı Türk Kurtuluş Savaşı süreci tetiklendi. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nda fiilen Kafkas, Çanakkale, Irak, İran, Sina, Suriye, Filistin, Avrupa cepheleri ve Hicaz, Asır, Yemen cephelerinde savaşmıştır. Barış döneminde 4 ordu müfettişliği, 13 kol ordu, 2 bağımsız, 38 piyade tümeni ve 4 süvari tümeninden oluşan Türk ordusu. Mevcut birliklerini düzenlemiş, başkomutanlık karargahı kurulmuş ve ordu müfettişlikleri ordu komutanlıklarına çevrilmiştir. Osmanlı Devleti, savaştığı devletlerin mali kaynakları, askeri eğitimleri ve teknik alanlardaki üstünlüklerine rağmen bu devletlere karşı 4 yıl boyunca çok cepheli ve eş zamanlı bir savaş yürütmüş ve ne yazık ki pek çok şehit verilmiştir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sırasında emperyalist devletlerin paylaşım planlarına direnen tek millet olma cesaretini göstermiş ve milli mücadeleye girişilmiştir. 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı'nda ve 1919-1923 yılları arasında sürdürülen milli mücadelede maddi manevi telafisiz kayıplar verilmiştir. Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda, misak-ı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919 ila 1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri bir mücadeleydi. Batı Anadolu'da İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna, doğuda ise Ermenistan kuvvetlerine ve ayrılıkçılara karşı savaşılmıştır. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası, işgallerin başladığı ve boğazların İngilizlerin kontrolüne geçtiği dönemde başlayan bir milli mücadeledir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Mücadelesi, Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği büyük bir mücadele olup 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında Anadolu'nun her yeri işgal altındaydı. İngilizler Musul, Antep ve Kilis ve İskenderun'u işgal ederken Fransızlar ise Adana, Osmaniye, Mersin'i işgal etmişti. Milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlandı. Daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenledi. Milli bilincin uyanmasıyla birlikte halk işgallere karşı miting ve protesto başlattı.
1: Ve ilerlemeler yapacağına eminim. Milli ve insanın ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
0: Sivas Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türk Milleti ile birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Ulu Önder, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeyini seferber ettiği Kurtuluş Savaşı mücadelesi 11 Ekim 1922 yılında başarıya ulaşmıştır.

0: Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmak üzere birçok stratejik noktası işgal altındaydı. Anadolu'da işgalcilere karşı başlayan mücadelede göz kamaştırıcı Kurtuluş Savaşı'na dönüşmüştür. Ya istiklal ya ölüm diyen Türk milleti Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlıkları için mücadele etmiştir. Anadolu'da dağınık halde bulunan direniş grupları düzenli orduyla sistemli hale getirilmiştir. Ordunun finansmanı için tekalif-i milliye kanunu çıkarılmış, bazı vergiler konulmuştur. Dört bir yanı işgalci kuvvetler tarafından işgal edilen bir millet, işgalci kuvvetlerin boyundurundan kurtulmak istemiş ve Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin meşalesi olmuştur. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden verilen mücadele sonunda büyük bir zafer elde edilmiştir. Anadolu'yu saran özgürlük ateşinin Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasında payı büyüktür. Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye için değil, işgalci kuvvetlerin boyunduruğu altında bulunan milletlere de umut kaynağı olmuştur. Tam bağımsız bir devlet olma yolunda verilen mücadele yeni Türk devletinin temellerini de atmıştır. Olağanüstü koşullarda yürütülen mücadele tarih sayfalarında yerini almıştır. Tüm sömürge uluslarına örnek olan Kurtuluş Savaşı tüm dünyada kabul görmesini sağlamıştır. İşgal kuvvetlerine karşı yurt topraklarını savunma mücadelesi olarak bilinen Kurtuluş Savaşı, milletin bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için son umut kaynağıydı. İşgale uğramış toprakların yeniden kazanılması için Kurtuluş Savaşı adeta bir zorunluluktu. Çok cepheli siyasi ve askeri mücadele, milletin kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştan yenik ayrılması, Türk milletinin yok olma tehlikesiyle baş başa kalmasına neden olmuştu. İçte ve dışta düşmanlara karşı verilen mücadele olan Kurtuluş Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taarruz için sabırsızlıklar baş göstermiştir. Bu gelişmeler üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 6 Mart 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıklara, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiçbir taarruz etmemekten çok daha kötüdür diyerek bir taraftan zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken, diğer taraftan da orduyu son seferi sağlayacak bir taarruz için hazırlamıştır. 1922 yılının Haziran ayı ortalarında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza geçme kararını almıştır. Asıl amaç yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük taarruz bu taarruzu sonuçlandıran Başkomutan Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etmiştir ve taçlandırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3 yıl 4 aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşımıştır. Batı Anadolu'yu Türk ordusuna karşı savunmayı planlayan Yunan ordusu, Gemlik Körfezi'nden Bilecik, Eskişehir ve Afyon doğusuyla Menderes Nehri'ni takiben Ege Denizi'ne dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süreyle tahkim etmiştir. Özellikle Eskişehir ve Afyon bölgeleri gerek takimat gerekse birlik miktarı bakımından daha kuvvetli tutulmuş, hatta Afyon'un güneybatısındaki bölge birbiri gerisinde 5 savunma hattı şeklinde tertiplenmişti. Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1. Ordu kuvvetleri Afyon'un güneybatısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde, Afyon'un doğusu ve kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç almak istediğimiz 1. Ordu bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olacak ve diğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacaklardı. Süvari kol ordusunda ahır dağlarını aşarak düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek düşmanın İzmir'le telgraf ve demiryolu irtibatı kesilecekti. Baskın prensibiyle Yunan ordusunun imhasının gerçekleşmesi düşünülmüştür. İki ordunun insan ve tüfek yönünden aşağı yukarı birbirine denk olmasına karşın, makineli tüfek, top, uçak ve özellikle motorlu araçlar yönünden üstünlük Yunan ordusundaydı. Yalnız süvari kılıç olarak Türk ordusu üstünlüğe sahipti. Taarruz ve özellikle takip harekatında tank ve motorlu araçların bulunmadığı, o zamanki savaşlarda süvarinin oynayacağı rolün çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa 19 Ağustos 1922'de Ankara'dan Akşehir'e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrine vermiştir. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini almıştı. Büyük taarruz burada başlamış ve topçuların sabah saat 04.30'da taciz ateşiyle başlayan harekat saat 05'te önemli noktalara yoğun topçu ateşiyle devam etmişti. Piyadeler sabah 06'da Tınaz Tepe'ye hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü hücumuyla temizledikten sonra Tınaz Tepe'yi ele geçirmişti. Bundan sonra saat 09'da Belentepe, daha sonra Kalecik sivrisi düşmandan temizlenmişti. Taarruzun birinci günü Siklet merkezindeki 1. Ordu birlikleri Büyük Kalecik Tepe'den Çalık Tepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın 1. hat mevzilerini ele geçirmişti. 5. Süvari Kol Ordusu düşman gerilerinde ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarla bulunmuş, 2. Ordu'da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürmüştü. 27 Ağustos pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçmiş. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirilmişti. Afyon Kurtuluş'un şanlı ve şerefli mücadelesi olmuş, Başkomutanlık Karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı Afyon'a taşınmıştı. 28 Ağustos pazartesi ve 29 Ağustos salı günleri başarılı geçen taarruz harekatı düşmanın 5. tümeninin çevrilmesiyle sonuçlanmıştı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli bulmuşlardı. Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda kararlar alınmış, karar süratli ve düzenli bir şekilde uygulanmıştı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Büyük taarruzun son safhası Türk askeri tarihine Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçmiştir. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük bir kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat Zafer Tepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edilmiş veya esir edilmişti. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha edilmiş veya esir edilmiş, kalan bölümü ise 3 grup halinde çekilmişti. Bu durum karşısında Çalköy'de yıkık bir evin avlusu içinde Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusunu takip etmesi için Türk ordusunu o tarihi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini vermiştir. 1 Eylül 1922'de Türk ordusunun takip harekatı başlamış, muharebelerden kurtulan Yunanlar İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya doğru kaçmaya başlamışlardır. Türk ordusu bu muharebe neticesinde 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girmiştir. Sabuncubeli'nden geçen 2. Süvari Tümeni Mersinli yolu ve İzmir'e doğru akarken bunun solunda 1. Tümen'de Kadife Kale'ye doğru yürümüştür. Bu tümenin 2. alayı Tuzluoğlu fabrikasından geçerek Kordon Boyu'na ulaşmıştır. Yüzbaşı Şeref Bey hükümet konağına 5. Süvari Tümenlerimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey de kumandanlık dairesine ve 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadife Kale'ye bayrağımızı çekmişlerdir. 9 Eylül 1922'de İzmir, 11 Eylül'de Bursa ve 18 Eylül'de de Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla Doğu Trakya silahlı çatışma olmadan Yunan askerlerinden arındırılmıştır. Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Türk milletinin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde ulus idaresine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temelleri üzerinde kurtuluş mücadelesi başlatılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Büyük zaferden 2 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan Meydan Muharebesini sevk ve idare ettiği Zafertepe'de 30 Ağustos 1924 tarihinde büyük zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.
1: Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
2: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık

Doğukarı Deniz Topazi Noparası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak.

Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken, yıl sonuna kadar gelişmiş X-Ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozite iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhat Hava Üssü'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: Bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nca Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 17 bakanlıkta bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katıldı. Ersoy, son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapındaki üretim yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumdadır, dedi. Türkiye, yapay zeka alanında yatırım ve üretim ekosistemini büyütmek amacıyla yapay zeka büyüme bölgeleri ve yapay zeka fabrikaları kuracak, temel araştırmadan şirketlerin ölçeklenmesine kadar uzanan iki aşamalı fon mekanizmasını devreye alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Salı günü itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında yeni aksamaları yol açabileceği endişelerini artırmasıyla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Libya'da yıllardır süren siyasi bölünmüşlüğü sona erdirebilecek yeni bir adım atıldı. Doğu ve Batı'daki güçlerin temsil edildiği 4+4 komitesi, Birleşmiş Kurumların oluşmasının gözetiminde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın bölgenin ve dünyanın çıkarını olmadığını belirterek sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun Gazze şeridiyle Lübnan'daki saldırıları sırasında askerlerin karıştığı yağma olaylarına dair başlattığı 27 soruşturmadan 25'ini hiçbir ceza davası açmadan kapattığı ortaya çıktı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi. Ve son olarak spor. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Salı günü İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yıl aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen
1: evden oturuyordun.

0: Biz bacanımız sıksiyahoğlu. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda biz de bir işin. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-32, Bilecik 16-30, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 17-34, İstanbul 21-30, Kırklareli 17-33, Kocaeli 19-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 23-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-35, Manisa 22-36, Muğla 21-35, Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-36, Burdur 19-33, Hatay 22-30, Isparta 19-32, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-33, Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 17-31, Karaman 14-29, Kayseri 13-28, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 14-29, Konya 18-30, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-28, Yozgat 12-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-28, Düzce 16-28, Karabük 15-31, Kastamonu 10-28, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 16-23, Bayburt 11-24, Çorum 12-27, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu ve Rize 20-27, Samsun 21-27, Sinop 20-28, Tokat 14-28, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-26, Ardahan 8-20, Bingöl 17-32, Bitlis 13-26, Elazığ 16-32, Erzincan 14-28, Erzurum 9-24, Hakkari 16-27, Iğdır 17-29, Kars 9-22, Malatya 17-32, Muş 16-30, Tunceli 16-32, Şırnak 22-31, Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-35, Batman 19-36, Diyarbakır 21-36, Gaziantep ve Kilis 21-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-36, Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila

kuvvetine beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Ticaret Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kapılarını yılın ilk yarısında yeni teknik cihazlarla güçlendirirken, yıl sonuna kadar gelişmiş X-ray ve mobil tarama sistemlerini de devreye almayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'nin 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısıyla rüzgar, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım

yapılması öngörülüyor. The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı doğa sistemini dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Güzel Köprü'nün inşaatı tamamlandı. İran ordusu Amerika'nın Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhat Hava Üssü'nde konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve helikopterlerin onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 19'da başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için bilgelik takviminden bahsetmek istiyoruz. Tolstoy, bilgelik takvimi adını verdiği, yılın her günü için ayrı bilgiler paylaştığı günlüğündeki bir sayfayı dedikodu konusuna ayırmış. Ona göre insanların arkasından olumsuz bilgiler vermemeli, verenleri ise durdurmalıyız. Çünkü bu bilgiler büyük acılara neden olabilirler. Lev Tolstoy, başkaları hakkında kötü konuşmak, bazı insanların epey sevdiği ve kendilerini durduramadığı bir eğlencedir. Zararsız olduğunu düşünürler. Oysa dolaşıma soktukları bilgiler nedeniyle diğer insanların içinde nasıl yaralar açtıklarını bilseler, dedikodu yapan insanları durdurmamanın büyük bir kötülük olduğunu anlarlar. Ve bu takvimine ünlü bir söz de ekler. Eğer beni suçlamak istiyorsan yanımda değil, içimde olman gerekir. Tolstoy'a göre en mühim kusurumuz iç görümüzün yetersiz olması. O kadar dar görüşlüyüz ki bırakın karşımızdaki insanı doğru anlamayı, çoğu zaman kendi içimizdeki kötülüklerden bile bir haber kalırız. Buna rağmen çevremizdeki insanların hataları, seçimleri, eksikleri hakkında atıp tutmayı çok severiz. Başkaları hakkında kötü konuşmaya başladığını fark ettiğinde durdur kendini diye öğütler Tolstoy. Hakikat konuşarak ortaya çıkabilir ama akıllı insan bir konuşmayı nerede durdurması gerektiğini bilendir. Dedikodu illa kötü olmak zorunda mı? Hayır. Sapiens kitabında Harari, dedikodunun sıkça kötülenen ama aslında kalabalık gruplar halinde işbirliği yapabilmenin de temelini oluşturan bir beceri olduğunu belirtir. Harari'ye göre dedikodunun kültürel evrimimizde önemli bir yeri vardır. Sosyalleşebilmemiz için de elzemdir. Ancak insanları yargısızca eleştiren, kötüleyen, suçlayan, aşağılayan bilgilerin yayılmasına yardımcı olduğumuzda Tolstoy'un da dediği gibi büyük bir kötülüğe yol açabileceğimiz gerçeğini de kabul etmiş olmamız gerekiyor. Ama neden dedikodu yapar diye soruyorsanız eğer, dedikodu bize temel olarak şunu söyler. Kişilerin davranışlarını yargıla, olayları sorgula ve iyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt et. Herhangi birisi ahlak dışı bir davranışta bulunduğunuzda buna tanık olan insanlar dedikodu yaparak kendilerini daha iyi hissetmeye başlarlar. Çünkü onlar kötü değildir. Kötüyü konuşarak kendilerini iyi yapmaya çalışıyorlardır. Yapılan bir araştırma da göstermiş ki yaygın kanının tersine dedikodu çoğu zaman olumsuz değil, olumlu veya nötr içerikli de olabiliyor. Peki dedikoduyu kadınlar neden daha çok yapıyor diye soracak olursanız, kötü olduklarından değil. Bunun nedeni konuşma yetilerinin daha gelişmiş olması. İşte bu bilgiye şaşıracağınızı düşünüyorum. Çünkü dedikodunun gelişmesinde insanların birbirinin bitini temizlemesi ve ateş yakmayı öğrenmesinin çok özel bir yeri varmış. Dedikodu nedir? En basit ifadeyle yaşamımızdaki insanlarla ilgili gündelik gelişmeleri tartışmaya yönelik sosyal araç. 16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da süren cadı avı dönemine kadar dedikodu kelimesi olumsuz anlam içermiyordu. Bu dönemde büyücülük suçlamalarına katalizör olmuş ve cadı avı kapsamında kadınlar işkenceye uğramış ve öldürülmüşler. Çünkü birbirlerini suçlamaya başlamışlar. Yargının olduğu yerde çok hızlı bir şekilde bir kötü bilançosu yapılır ve bunun doğruluğuna da bakılmaz. 17. ve 18. yüzyıllarda ise dedikodu İngiliz kahvehanelerinde erkekler arasındaki konuşmalar şeklinde yaygınlaşmış. Bu kahvehaneler zengin ve eğitimli erkeklere özgü yerler. Öğrencileri birbirlerine entelektüel becerilerini sergiliyorlar dedikoduyla. Kadınlarsa buralara ancak hizmetçi olarak girebilmiş. Böylelikle kadınların dedikodu, erkeklerin ise ciddi sohbetler yaptığı miti doğmuş. Erkekler iş hayatlarında stratejik ve politik olarak dedikoduyu kullanıyorlar. Pandemiden sonra da anlaşılmış ki birçok insan küçük dedikodu anlarının sosyal bağlar ve işbirliği için çok önemli olduğunu keşfetmiş. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar dedikodularınız yerinde ve ayarında olsun. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı, batısı zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı

Az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ın ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşme yapması bekleniyor. Denizlerde 1 Eylül'de sona eren yasağın ardından başlayan balıkçılık avı sezonu için İstanbul'da tören düzenlendi. Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun, bol olsun, ağlarınız dolu olsun. Bizler sizlerden gelecek balıkları sofralarımıza bekliyoruz. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fira Bismillah rastgele" ifadelerini kullandı. Yeni adli yıl bugün başlıyor. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Edirne'de tırın dorsesinin altına gizlenerek

Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan koca bıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. İran Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ve spor, A-Milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

Good.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Koştuğumuzda neden karnımızın alt tarafında bir sancı duyarız? Yattığımızda, yürüdüğümüzde, yemek yediğimizde az, koştuğumuz zamansa çok enerji harcarız. Koştuğumuzda vücudumuzdaki organlar normalden daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Organlarımıza oksijeni taşıyan kanımızdır. Oksijeni taşıyacak kanımız azsa istediğimiz kadar hızlı nefes alıp verelim bir işe yaramaz. Rabbimiz dalağımıza ihtiyaç anında kullanılmak üzere kan depolama özelliği vermiştir. Koşmaya başladığımızda dalaktaki kan dolaşım sistemine aktarılır. Bunun için dalağın kasılması, yani biraz sıkıştırılması gerekir. İşte her zaman kasılmayan dalak birden sıkıştırılınca böyle ağrı yapıyor. Öyleyse koştuğunuzda karnınız sancılanıyorsa bilin ki dalağınız sağlam çalışıyor. Sürekli spor yapıyorsanız dalak sürekli bu işi yapacağından sancı yapmaz.
1: Biliyor muydunuz?
2: Asansör ilk ne zaman ve neden kullanıldı? Bir düşünün, asansör hiç bulunmamış olsaydı, şimdi şehirlerin görüntüsü nasıl olurdu? Şehirler yatay olarak genişleyecek ama şu anki gibi katlı binalar ve gökdelenler olmayacaktı. Ne Tayvan'daki 101 katlı bina ne de dünyanın en yüksek binası olan 200 katlı Burj Dubai binası. Ama asansör bulundu. Hatta ilk insan taşıyan asansörün bulunma gerekçeleri oldukça ilginç. Dünyada ilk asansör 1743 yılında Fransa'da Versailles Sarayı'nda Kral 15. Louis için kullanıldı. Nedeni ise kralın rahat etmesi ve sevgilisine kolay ulaşabilmesi. 1743 yılında kral kendine özel bir daire tesis ettirmişti. Üst katta sevgilisi yaşarken alt katta ise kendisi oturuyordu. Aşağıdaki kattan bir yukarıdaki kata ulaşabilmek için asansörü dairesine monte ettirdi ve asansör binanın dışına takıldı. Bu asansör şu an bizim bildiğimiz ipli mantıkla değil, insan gücüyle çalışıyordu. Bu nedenle de adına uçan iskemle denildi. Yani kralın hizmetkarları iskemleye oturan kralı ağırlık dengelerine göre çekip kralı sevgilisine hızlı ve zahmetsiz yoldan ulaştırıyorlardı. Bundan tam 114 yıl sonra ise halk Elisha Graves Otis sayesinde ilk gerçek asansörü görmüş oldu. New York'ta bulunan 5 katlı bir binaya takılan asansör, insan taşıyan ilk asansördü. Her ne kadar daha önce Otis yük taşıyan asansörler üretmiş olsa da bu tarih insanlar için bir dönüm noktası oldu. Otis markasını bilirsiniz. Halen yüksek katlı binalarda kullanılan asansör markalarının birçoğunun markası Otis'tir. Türkiye'ye bakacak olursak 1907'de ilk asansör İzmir'de yapıldı. Yine aynı sene İstanbul Hidiv Kasrı'nda buharla çalışan 3 asansör yapılmıştı.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan kalbinin kanı pompaladığında oluşturduğu basınçla kanı 10 metre uzağa fırlatabildiğini, kaptanların gemiler hareket halindeyken bir yunus gördüklerinde yavaşladıklarını, çünkü yaygın inanışa göre çok duygusal olan bir yunusun gemiyle girdiği yarışı kaybederse intihar edebileceğini, eğer ağzımıza attığımız bir şeye tükürüğümüz değmezse onun tadını anlayamadığımızı, genel kanının aksine zebraların siyah ve beyaz çizgilere sahip olmadıklarını, aslında beyaz derilerinin üzerinde siyah çizgilerin yer aldığını, çikolatanın köpekleri öldürdüğünü, onların kalbine ve sinir sistemine zarar verdiğini, yarım kilo kadar çikolatanın küçük bir köpeği öldürebildiğini, birçok ruj çeşidinin balık pulu içerdiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, Doğusu Güneybatı'dan 3 ila 5, yer yer 6. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını belirterek, bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilme süreci başlamıştır dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan'ın ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşme yapması bekleniyor. Denizlerde 1 Eylül'de sona eren yasağın ardından başlayan balıkçılık avı sezonu için İstanbul'da tören düzenlendi. Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun, bol olsun, ağlarınız dolu olsun. Bizler sizlerden gelecek balıkları sofralarımıza bekliyoruz. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bira Bismillah rastgele" ifadelerini kullandı. 'Yeni adli yıl bugün başlıyor. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara Türkiye'den gelen kasa tipi askeri uçak, çok sayıda insansız hava aracıyla helikopter havadan destek veriyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ve son olarak spor. Save Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatler 10'u gösterene dek ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, kumanda masasında çalışma arkadaşımız Fatma Vural'la birlikte Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız sürecek. İlk bölümde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunu sizlerle buluşturacağız. Gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını yine sizler için paylaşacağız. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle bugün sonbaharın ilk günü değerli dinleyenlerimiz. Bugün 1 Eylül günlerden salı. 21,5 santigrat derecelik Ankara sabahından, açık bir Ankara sabahından tüm dinleyenlerimize yurda yurt dışına sevgiler, selamlarımızla diyelim. Ankara içinde bugün en yüksek hava sıcaklığı 30 santigrat derece olacak kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, programımızda 16 bölgemizde telefon bağlantıları gerçekleştirmeye çalışacağız. Ayrıca gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Hava sıcaklıkları yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Hemen trafikteki son durumla başlayalım. Öncelikle İstanbul'a bir göz atalım. İstanbul'da şu an için bir önceki saate göre %73'lük yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 314 kilometreye uzamış. Ana güzergahlara geçmeden Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya, E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik sıkışık. Asya'dan Avrupa'ya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. Bunun dışında Boğaz geçişleri her iki yönde akıcı durumda. Değerli dinleyenlerimiz, zamanlamalarla devam edelim İstanbul için. ...45 dakikalık mesafeyle başlayacağız. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar ki mesafe yaklaşık 45 dakikayı buluyor. 7,5 kilometrelik güzergah. 40 dakikalık süreler Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na. 35 dakikalık mesafeler karayollarından Seyran Tepe'ye, Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine, Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 35 dakikayı buluyor şu an için. Yarım saatlik süre Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na, 25 dakikalık mesafelerse Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne, ayrıca caddede Bağdat Caddesi'nde minibüs yolunda Maltepe'den Bostancı'ya kadar da şu an için 25 dakika sürdüğünü görüyoruz. 20 dakikalık iki mesafeyle sonlandıralım İstanbul'u. Merter Metro'dan Halıcıoğlu'na, Pendik'ten Çamlıca gişelere 20 dakika sürecek. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun değerli dinleyenlerimiz. Ayrıca trafikte seyir halindeyken cep telefonlarıyla lütfen ilgilenmeyin. Trafik kazalarının yanı sıra trafikte ciddi yoğunluğa sebebiyet verildiğini bir kez daha hatırlatarak ilk şarkı aramıza gidelim. Şarkının ardından buradayız.

0: birlikteliğimiz sürüyor. Kaan Boşuna kulak verdik. Sandal şarkısı radyolarınızdaydı. Evet, gündeme dair 1 Eylül 2026 Salı gününe dair programı paylaşalım dilerseniz. Bugün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2027 adli yıl açılış törenine iştirak edecek. Saat 9.30'da ve 14'te Ankara'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ayrıca adli yıl açılış törenine katılacak. Yasama yürütme siyasetle devam edeceğiz. Öncesinde İzmir'e gidelim. İlk telefon bağlantımız için uzmanımız Sayın Köksal Köksoy telefon attığımızda. Köksal Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Hoş buldum Deniz Bey, günaydınlar.
0: Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
1: Evet, bölgemiz geneli yarın sabah saatlerine kadar az bulutlu. Sabah saatlerinde özellikle kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu olarak geçecek. Hava sıcaklıkları gün içerisinde düne göre 1 ila 2 derece artıyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif kuvvetli, bölgenin kıyı kesimlerinde ise orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 35, Çanakkale 33, Manisa 36, Balıkesir 32 ve Aydın 39 derece. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, Ege Denizi genelinde 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6 bofor kuvvetinde kuvvetli rüzgar şeklinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğleden sonra 1,5 ila 2,5 metre olayında bekleniyor. Ve görüş uzaklığı iyi olarak tahmin ediliyor. Benim bu sabah aktaracaklarım bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Köksal Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar sizlere.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Köksal Köksoy ikinci bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Devam edelim. Yasama yürütme siyasetle devam edecektik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Muş'ta valiliği, yükselen kadınlar girişimcilik eğitim tırını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. Bahattin Demircan Çocuk Evleri sitesi temel atma töreniyle Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak. Programlar saat 12'de başlayacak. Son programsa 14.30'da başlayacak. Ankara'da saat 11'de COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlar için bilgilendirme toplantısına katılacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmelere katılacak. Bakan Sulhan Tamazaşvili ile bir araya gelecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret edecek. Devam edeceğiz. Adana'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Adem Şanal telefon attığımızda. Adem Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Adem Bey. Bölgeye de her son söz sizin. Buyurun.
2: Tabii ki Deniz Bey. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kıyı ve iç kesimlerde güney ve batı yönlerde, yüksek kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana az bulutlu 35 derece, Mersin az bulutlu 33 derece, Kahramanmaraş az bulutlu 36 derece, Osmaniye az bulutlu 33 derece, Gaziantep az bulutlu 34 derece, Kilis az bulutlu 34 derece ve Hatay parçalı ve az bulutlu 30 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Adem Bey. Kolaylıklar dileğiyle size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz Adem Bey. Evet, uzmanımız Sayın Adem Şanal'dan da 6. bölgemizin sorumluluk sahasına dair en güncel bilgileri öğrendik, dinledik. Bağlantılarımız da devam edecek. Şu an için 12 ilimizden haberdar etmiş bulunuyoruz sizleri. Ekonomi ve finansla devam edelim. Evet, İstanbul ve Tekirdağ'daki programlardan söz edeceğiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Foodist Uluslararası İstanbul Gıda Fuarı'na katılacak. Ayrıca Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan okulun açılışıyla Tekirdağ TSO ev sahipliğinde Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek. İstanbul'da saat 10'da, Tekirdağ'da saat 16.30 ve 18'de gerçekleşecek programlar. Trabzon'da saat 14'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistemi temel atma törenine katılacak. Diplomasiden söz edelim. Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısı ve Şanghay İşbirliği Örgütü Kırgızistan'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım sağlayacağını paylaşmıştık İlk başta. Lefkoşa'da evet, gelişmeler takip edilecek. Pazar günkü üzücü görüntülerin, evet, o üzücü görüntülerle derinden sarsıldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında alabora olmuştu. Katamaran şeklindeki gemi. Değerli dinleyenlerimiz, gelişmeler takip edilecek. İstanbul'a gidelim, bağlantımız hazır diyor kumanda masamız. Uzmanımız Sayın Bekir Tilki telefon attığımızda. Bekir Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Deniz Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
3: Tabii. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu Poyraz yönlerinden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya 30, Edirne 34, Tekirdağ 28, Kırklareli 33, Yalova 29 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop, İnadarası hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu, kuzeydoğudan Poyraz yönünden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre görüşü. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan Poyraz yönünden 3 ila 5 kuvvetinde, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yarım metre ile 1,5 metre, yer yer 2 metre görüşü. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Bekir Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Sağlıklı bir gün dileğiyle.
3: Teşekkür ederiz yani.
0: Uzmanımız Sayın Bekir Tilki'den de en güncel bilgileri aldık değerli dinleyenlerimiz. Birinci bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili. Evet, bağlantılarımız sürecek. Dilerseniz devam edelim. Gündeme dair bilgileri paylaşmayı sürdürelim. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de takip edilecek. Washington, Tahran, Tel Aviv hattında. Ayrıca Gazze ve Kudüs hattında Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izlenecek. Ankara'da bugün Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Başkanlığındaki heyet 2026-27 adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kabrinde, Anıtkabir'de ziyaret edecek. Yargıtay'da ardından adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Programlar saat 10 ve 14'te. Sporla devam edelim. Süper Lig'de dün akşam oynanan iki müsabakayla 3. hafta sonlandı. 1. Lig'in 5. haftasında bugün Bandırma Spor, Antalya Sporu, Ümraniye Spor, Muğla Sporu, Sarıyer, Pendik Sporu, Bolu Spor'sa Ankara Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Bandırma'daki mücadele saat 16'da, İstanbul'da 17'de ve 20'de, Bolu'da ise yine 20'de başlayacak. Bolu Spor, Ankara Keçiören Gücü karşılaşması değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'da saat 16'da ve 19'da 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları oynanacak. Belçika, Almanya ile Türkiye, Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Saat 11'de Fenerbahçe ile Cabir Holding arasında futbol takımı Forma Co-Sponsorluğu Anlaşması'nın imza töreni Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek saat 11'de. Evet, güncel bilgileri paylaştık. Spor müsabakalarından, diplomasiden, ekonomi, finans, yasama, yürütme, siyasetten söz ettik değerli dinleyenlerimiz. Bağlantılarımızı da sürdüreceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: Vaktimiz Dar Sevgilim şarkısıyla Bengü Beker radyolarınızdaydı. Van'a gideceğiz. Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu telefon hattımıza. Gülizar Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Gülizar Hanım. Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın batılı ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 30, Hakkari 27, Van 25, Bitlis'te ise 26 derece olarak tahmin edilmektedir. Yayınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz biz de sizlere.
1: Sağ olun Deniz Bey.
0: Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu bizlerle 14. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle şu ana değin 23 ilimizden haberdar ettik sizleri. Bağlantılarımız sürecek. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize sağlıklı bir gün diliyoruz. Bugün sonbaharın ilk gününe başladık. Bugün 1 Eylül, 23 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından sizlere ulaşıyoruz. Radyolarınıza konuk oluyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yarından da söz edelim. 2 Eylül Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Bugünü ve yarını özetledik. Hava sıcaklıklarının ise yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini hatırlatarak Iğdır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak telefon hattımızdaymış. Aleyna Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
2: Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 29, Kars 22, Ağrı ise 26 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz biz de. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak bizlerle Iğdır ve çevresiyle ilgili illerimizden söz etti. 3 ilimizden daha haberdarız. Hemen başkentin trafikteki son durumuyla devam edelim. İstanbul'u paylaşmıştık. Bakalım Ankara'da son durum nasıl? Yine bağlantılarımız olacak. İlk bölümü sonlandırmadan önce bir önceki saate göre %63'lük yoğunluk var. Başkent Ankara'da şehrin ana yollarında trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 117 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Eskişehir, Konya ve Samsun yolunda şehir merkezine, çevre yolunda ise havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına trafik sıkışık. Zamanlamalarda 25 dakikalık mesafe var. Haymana Sapağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar ki güzergah yaklaşık 25 dakika sürecek. Yine 25 dakikalık bir başka mesafe ise Matoyolu çıkışından Mumuni Hastanesi'ne 20 dakikalık süreler. Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne, son olarak 15 dakikalık güzergah Mumuni Hastanesi'nden NATO yolu girişine 10'ar dakikalık süreler Turan Güneş Kavşağı'ndan Atakule'ye, Gata'dan İverik Kavşağı'na, Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na belirttiğimiz mesafelerde 10'ar dakikalık süre zarfında kat edilebilecek. Etlik Keçiören çıkışından İverik çıkışına kadarki güzergahı da atlamayalım, 10 dakikayı bulacak. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen trafikte seyir halindeyken çöpünüzü dışarıya atmayın. Sokaklarımız, caddelerimiz çöp kutumuz değil. Lütfen çöp kutusu bulana dek çöpünüzü yanınızda muhafaza edin diyerek ilk bölümün son telefon bağlantısı için Konya'da uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'ya kulak verelim. Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
3: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl oldu? Dikkatli dinleyeceğiz. Buyurun Meryem Hanım.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 30, Karaman'da 29, Niğde'de 28 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle, sağlıklı bir gün dileğiyle.
3: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan da 4 ilimizin hava durumunu Konya ve çevresiyle ilgili dinledik. Saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu ve haberlerle uzmanımız, çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural sizlere eşlik edecek. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Programımızın ikinci bölümü ise 9 haber kuşağının ardından kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı, batısı zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre.

Biraz bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar. Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını belirterek bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilme süreci başlamıştır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan'ın ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşme yapması bekleniyor. Denizlerde 1 Eylül'de sona eren yasağın ardından başlayan balıkçılık avı sezonu için İstanbul'da tören düzenlendi. Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun, bol olsun, ağlarınız dolu olsun. Bizler sizlerden gelecek balıkları sofralarımıza bekliyoruz. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Bira Bismillah rastgele ifadelerini kullandı. Yeni adli yıl bugün başlıyor. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara Türkiye'den gelen kasa tipi askeri uçak, çok sayıda insansız hava aracıyla helikopter havadan destek veriyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ve son olarak spor. Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşı karşıya.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Bir kez daha günaydın değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden tüm hızımızla programı sürdürüyoruz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Açık 24 santigrat derecelik Ankara sabahından radyolarını yeni açan dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar dileğiyle. Bugün en yüksek 30 santigrat derece olacak hava sıcaklığı başkent Ankara'da. Evet, gazetelerin öne çıkan başlıklarını paylaşacağız. İlk bölümde gündeme dair bilgileri paylaştık. 1 Eylül 2026'ya dair değerli dinleyenlerimiz. İlk bölümde ayrıca hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumundan söz etmiştik. İkinci bölümde bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Gazete başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Evet, özellikle 3 gündür arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Kıbrıs Girne'de meydana gelen gemi kazasında Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu limanına gitmek üzere hareket etmişti gemi. Gemide toplam 267 kişi vardı. 20 kişi halen aranıyor. Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu değerli dinleyenlerimiz. 8 isim de yurda dönen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yine kayıplar içerisinde 20 kaybın içinde 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı var. Değerli dinleyenlerimiz, isimleri de paylaşacağız 2. bölümde birazdan. Elazığ'a gidelim öncelikle, bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban telefon hattımızda. Ayhan Bey, hoş geldiniz elimize, günaydın.
1: Hoş bulduk Deniz'e, sağ olun, günaydın.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Ayhan Bey.
1: Sağ olun. Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Tunceli, Malatya ve Bingöl'ün 32 derece, Adıyaman 35 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar dileriz Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz Ayhan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban'dan ikinci bölümümüzün ilk telefon bağlantısında 5 ilimize dair bilgileri dinledik. Kısa bir ara var. Aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: Ankara'dayız. Uzmanımız Sayın Enver Bayram. Telefon attığımızda Enver Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye değer son söz sizin. Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 30, Çankırı ve Kırıkkale 31, Bolu 28, Zonguldak 26, Düzce 29, Bartın 30 ve son olarak Karabük 31 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, en fazla ilimizin sorumluluk sahasından Ankara'dan uzmanımız Sayın Enver Bayram en güncel bilgileri paylaştı. Evet, Girne gemi kazasında yaşamını yitiren yurttaşların isimleri belli oldu. Nihat Bağlayemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu. Girne yolcu gemisinde kayıp durumda bulunan kişilerse Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran, İsmail Kurt ve Süleyman Erdoğan. Değerli dinleyenlerimiz, kazada yaşamını yitiren 8 yurttaşın yanı sıra 20 kişinin henüz kayıp durumda olduğunu belirtelim. Değerli dinleyenlerimiz, yine gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Antalya'da uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız telefon attığımızda. Mustafa Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Deniz Bey, iyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Size bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Tabii, yapılan son değerlendirme bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu. Öğleden sonra parçalı bulut geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Meteorolojik olarak yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerde yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları: günün yüksek hava sıcakları Antalya 38 derece, Muğla 36 derece, Isparta 32 derece, Burdur 35 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzeybatı öğle saatleri güneybatı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Sıcak dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava açık ve bulutlu, görüşeyi arttıracak durumda da denizlik.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Mustafa Bey.
2: Teşekkür ederiz sizlere ve yayınladığınızda.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız'dan 4. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri paylaştık. Hürriyet gazetesinde çatlakla yola çıktı başlığı var. İşte Girne'de batan katamaranla ilgili sigortacıların elde ettiği ilk bulgular. Gemi kazadan önce fırtınadan hasar gördü, buna rağmen sefere çıktı. Çatlaklardan dolan su katamaranı batırdı. Uzmanlara göre kazanın iki ana nedeni var: katamaranın yanlış kullanımı ve personel yetersizliği. Filojet adlı katamaran, kompozit benzeri özel malzemeden yapılmış, yüksek süratli bir gemi, 3 metreden yüksek dalgalara sokulmaması gerekiyor. Oysa kazadan birkaç gün önce bölgede 4-4,5 metre boyunda dalgalara yol açan fırtına vardı. Buna rağmen katamaran sefere sokuldu deniyor yüksek süratli geminin. Değerli dinleyenlerimiz, gemi yolculuk boyunca dev dalgalar tarafından dövüldü. İşte bu dalgalar gemiye zarar verdi. Zemin çatladı veya kırıldı. Bunu gösteren video kaydı var. Bu çatlaklara rağmen Katamaran Girne'den yola çıktı. Çatlaklardan içeri su dolmaya başladı. Suyu gören yolcular kaptanı uyardı. Kaptan geri dönmeyip yoluna devam etti. Geri dönse facia yaşanmayacak, can kaybı olmayacaktı. Hiçbiri kurtulamadı başlığıyla Nuray Zeytun, Hüseyin Özdemir, Nihat Balyemez, Gülcan Gürel, Fahri Ateş, Nurcan Hilaloğlu, Nisa Torer, Reyhan Verim fotoğrafları paylaşılmış. Nurcan Hilaloğlu faciada hayatını kaybetti. Kızı Asel Hilaloğlu ise kayıp listesinde denmiş. Kaptanın belgesi Honduras'tan deniyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, Orta Amerika ülkesi Honduras'tan olduğu paylaşılmış belgenin. Robot denizaltı enkaza dalacak başlığı var. Türk donanmasına ait TCG Işın adlı kurtarma ve yedekleme gemisi bu sabah kaza yerine gidecek. Gemideki robot mini denizaltıyla basınca dayalı özel giysili dalgıçlar 514 metre derinde bulunan geminin enkazına inecek. Bu dalışta katamaranın enkazında kaldığı düşünülen cenazelerle kara kutu çıkarılacak. Kara kutunun katamaran kazasının nasıl meydana geldiği sorusuna cevap vermesi bekleniyor.

0: bir kez daha Allah'tan rahmet dileğiyle yaşamını yitiren yurttaşlara, değerli dinleyenlerimiz, milli antrenör sokakta öldürüldü başlığı var. İstanbul Sancaktepe'de spor salonu işleten milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra Gürtekin tarafından sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Kaçtığı yerde gözaltına alınan Gürtekin, kredi çekip verdiği borç parayı geri alamadığı için tartıştıklarını söyledi. Milli jimnastik antrenörü Funda Bakış 39 yaşındaydı deniyor. 3. sayfada haberin ayrıntıları. Afyonkarahisar'a gideceğiz. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal telefon attığımızda. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Bey, günaydın. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Bölgeye der son söz sizin. Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Afyonkarahisar meteoroloji 5. bölge müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve güney yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar az bulutlu açık, güney yüksek sıcaklığı 30 derece. Denizli az bulutlu açık, günün en yüksek sıcaklığı 37 derece. Uşak az bulutlu açık, günün en yüksek sıcaklığı 31 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Deniz Bey. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal'dan bölgesine dair en güncel bilgileri dinledik. Evet, kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Evet, Eskişehir'e gitmeden önce devam edelim. Şanghay zirvesi için Bişkek'te başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmek için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek Arena'da diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan bugün Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek. Zirvede İran ve Orta Doğu, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıklar ele alınacak. 12. sayfada haberin ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Lark Adası'nı vurdu başlığı var. Cenazede bir araya geldiler başlığı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulunan kararı sonrası sadece cenaze törenlerinde yan yana gelen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu dün de CHP eski başkan vekili Cevdet Selvi'yi son yolculuğuna birlikte uğurladılar denmiş. Haberin ayrıntıları 13. sayfada. Eskişehir bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı'ya kulak verelim. Serkan Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydınlar, hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgede son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Serkan Bey.
1: Bölgemizde havanın bugün akşama kadar parçalı bazı bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları düne göre 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarlar ise öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden hafif. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise yine aynı yönlerden orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 31, Bursa'da 33, Bilecik'te 30 ve Kütahya'da yine 30 derecedir. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Serkan Bey.
1: İyi günler, iyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı'dan. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili dört ilimizden haberdar olduk. Bağlantılarımız sürecek. Devam edelim gazete başlıklarına. Bilsem aday benim derdim. Yeni parti lideri Özel, çerçeve yasa konusundaki tutumlarının anketlere olumsuz yansımadığını söyledi. Özel, adaylık tartışmasına ilişkin ise şöyle konuştu. Böyle olacağını bilsem genel başkan doğal adaydır. O gün gelince bakacağız ama adaylığı düşünüyorum derdim. Bütün okları üstüme toplardım. Arkadaşlarımız huzur içinde görevlerini yapardı. Hatta Ekrem de ne oluyor ya, aday benim derdim. Günü geldiğinde bakardım ankete, kim kazanıyorsa aday yapardım. İş seçim kazanmakta demiş. 13. sayfada haberin ayrıntıları. Uygun fiyatlı TOG geliyor başlığı. TOG Başkanı Fuat Tosyalı, markanın 3. modeli T6X'i tanıttı. Yeni model B SUV segmentinde konumlanacak. TOG modellerinin yaklaşık yarısında bir fiyatla satılması planlanıyor denmiş. 7. sayfada haberin ayrıntıları değerli dinleyenlerimiz. Evet, ayrıca Türkiye Varlık Fonu yerli otomobil üreticisi TOG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanıyor. Şirkette %23'er payı bulunan Vestel ve Anadolu grubu ortaklıktan ayrılarak hisselerini Varlık Fonu'na devrediyorlar. %46'lık bir payla Varlık Fonu TOG'a hissedar oldu değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Evet, bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen Trabzon'da. Ercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bölgede son söz sizin. Buyurun.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök görüntüsü sağanak yağışı geçişi tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden orta yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 28, Artvin 23, Giresun 26, Gümüşhane 26, Rize 27 derece. Denizlerimizde hava fırtınası rüzgar bekleniyor. Çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batan 4 ila 6, doğusu güney batan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Doğusu 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Ercan Bey.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen'den Trabzon ve çevresiyle ilgili 5 ilimizin hava durumunu dinledik. Birazdan bir başka bağlantıyla devam edeceğiz. Mekke İttifakı İstanbul'da buluştu başlığı var Hürriyet gazetesinde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Üç ülke bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacak. İşbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atılacak, yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir genel sekreterlik kurulacak, ilk genel sekreter Pakistan'dan olacak ve 3 yıl görev yapacak. Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarını İstanbul'da konuk etti deniyor. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Gemisini batıran kaptan başlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiyle ilgili ilk tespitlere göre olumsuz hava şartlarına rağmen sefere çıkan kaptanın geminin su alması sonrası durmaması ve yolcuların tahliyesindeki ihmaller faciaya neden oldu. Sosyal medyada 16 Mayıs'taki seferinde yine su aldığı görülen geminin yan yattığı anlarda kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Facianın ardından Çukurova-Ercan arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşlarda bilet fiyatları 35 bin Türk lirasını buldu. Önce kaptan terk etti başlığı. Girne'deki faciada kayıpların sayısı 20'ye yükseldi. Soruşturmada 100'ün üzerinde kişi ifade verdi. Mürettebatın can yelekleri konusunda bilgisiz olduğu ve yolculara yardım etmediği öne sürüldü. Tutuklanan kaptan Mustafa Öz'ün gemi hasar almasına rağmen durmayarak faciaya davetiye çıkardığı belirtildi. Kaptanlık belgesini aracı kurumlar aracılığıyla online olarak önce Mozambik'ten süresi dolunca da 2 yıl önce Honduras'tan alan kaptan ve mürettebatın gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu öğrenildi. Daha önce hasar aldı başlığını paylaşmadan Kayseri'ye gidelim. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş telefon attığımızda. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz İsmail Bey. Bölgede her son söz sizin, buyurun.
3: Tabii ki, tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim şu sıralarda. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Gün içerisinde Kayseri'de 28 derece maksimum sıcaklık bekliyoruz. Kırşehir'de 29, Nevşehir'de 26, Sivas'ta 27, Yozgat'ta 24 derece olacak. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz İsmail Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın İsmail Memiş'ten de Kayseri ve çevresiyle ilgili 5 ilimizin hava durumunu dinledik. Daha önce hasar aldı başlığında Kaptan Öz ve mürettebat ise mahkemede suçu dalgalara attı. Hava durumunun sefer için uygun olduğunu ancak dalgaların kazaya yol açtığı şeklinde çelişkili ifadeler veren kaptan ve mürettebat, geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu savundu. Geminin yaklaşık 12 yıl önce bir kazada hasar gördüğü, daha sonra onarıldığı ve 2024'te yeniden sefer izni aldığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, batan gemiyi 2016'da tamir amacıyla yaklaşık 50 saat boyunca incelediğini belirterek, o dönemde çok ağır yapısal hasar tespit ettiğini açıkladı. Geminin mutlaka klas altında onarılması gerektiğini belirttiğini söyleyen Kılıç, daha önce iki kez hasar gören geminin onarımlarının ehil olmayan kişilerce gerçekleştirildiğini iddia etti. Filojet isimli firma ile ilgili son bir yılda 26 olmak üzere 100 şikayet yapıldığı öğrenildi. Şikayetlerde sefer gecikmeleri öne çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca gemilerde haşere görüldüğünü, koltukların kırık olduğunu ve bagajların kaybolduğu durumlarda personelin bizi ilgilendirmez şeklinde yanıt verdiğini aktarıyor. Erzurum'dayız. Uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil. Telefon hattımızda. Mensuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Mensuri Bey.
4: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 24, Erzincan'da 28 ve Ardahan'da 20 derece olarak beklenmektedir.
0: Açtığınız bilgileri için teşekkür ederiz Mensuri Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil bizlerle bölgesine dair son değerlendirmeleri paylaştı. Evet, bu dört ilimizle birlikte son telefon bağlantımızı da gerçekleştirdiğimizi hatırlatalım. Son başlığımız can yeleksiz sıkışmışlar başlığı. Faciada kaybolan 20 kişi arasında 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer kardeşler de vardı. Kendisi sağ kurtarılan acılı anne Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi. Yolculardan 28 yaşındaki Hataylı Mahmut Demir ve Mustafa Demir, 33 yaşındaki Mustafa Demir kardeşlerden haber alınamadı denmiş. Tepki çeken yorumlar başlığında çok sayıda ülke hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşırken, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hükümet ortağı Elam üyesi Fivos Kiprianu, ölenleri umursamayalım, aklınızı başınıza alın ifadelerini kullandı. Rum basınındaki taziye mesajlarının altına ise bazı mesajlar oldukça insanlıktan uzak, hiç okumayalım bu ifadeleri değerli dinleyenlerimiz. Allah'tan bir kez daha rahmet dileğiyle. Bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlere sağlıklı bir gün diliyoruz. Saat başında birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.

olsak. Sevmek ve tüzünde yerinde saymasam, seni bırakmasam.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 1 Eylül Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Samanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Samanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre.

Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7. Sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam edecek. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu.

ve spor. 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde

0: yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir, Antalya, Alanya, Hatay, İskenderun, Muğla, Fethiye, 30 derece. Mersin, Anamur, Antalya, Finike, Antalya, Kaş, 29 derece. İzmir, Konak, 27. Rize, Merkez, Arpin, Hopa, Giresun, Merkez, 26 derece. Muğla, Bodrum, Muğla, Datça, Çanakkale, Merkez, Kastamonu, İnebolu, Van, Gevaş, Balıkesir, Ayvalık, Bartın, Güney, İstanbul, Sarıyer, Trabzon, Ortahisar, İzmir, Dikili, 25 santigrat derece. Kastamonu, Cide, Ordu, Altınordu, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Samsun, Atakum, Bitlis, Adil, Cevaz, 24 santigrat derece. Van, Tuşba, Sinop, Merkez, Bitlis, Tatvan, Düzce, Akçakoca, Aydın, Kuşadası, 23, Çanakkale, Ezine, 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, Doğusu Güneybatı'dan 3 ila 5, yer yer 6. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam edecek. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Ve spor, 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

0: Üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit otoyolunun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Atina az bulutlu 37, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu 36, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Paris parçalı bulutlu 22, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma az bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Tiran az bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 28, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 40, Bişkek az bulutlu 23, Bakü parçalı bulutlu 27, Duşanbe az bulutlu 37, Kabil az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu 43, Kerkük az bulutlu 37, Medine ve Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu 45, Şam az bulutlu 35, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve Tokyo parçalı bulutlu 33 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Sydney az bulutlu 24 ve Washington parçalı bulutlu 34 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 29 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 23, Gümülcine parçalı bulutlu 31, Kırcaali az bulutlu 32, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Komrat az bulutlu 28, Köstanca az bulutlu 26, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik az bulutlu 31, Şumlu ve Taraklıya az bulutlu 28, Valkaneş az bulutlu 29, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Gazi Magos az bulutlu 33, Girne az bulutlu 31, Levkoşa az bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, Doğusu Güneybatı'dan 3 ila 5, yer yer 6. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam edecek. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Ve spor. 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi

0: Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Çimen İlter'den dinleyeceğimiz Necahat Bayram'dan alınan bir türkü ile başlıyoruz. Bu türküyü Zafer Sarı Sözen derlemiş. Kaçındasın gelinim mi kaçında? Sarı altınlar delebiyor saçında. Gelinim mi kaldı çaylar içinde? Kanlı çaylar nettin ümmü gelini.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Abdullah Uluçelik'ten alınan bir türkü alıyorum. Nazım Bursalıoğlu tarafından derlenen bu türküyü Tolga Çandar'dan dinliyoruz. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır kızlar kulesi, zümrüt gibi yeşillenmiş ovası, ay karanlık gece vurdular beni, yarın yazmasına sardılar beni.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımıza Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Abdullah Uluçelik'ten derlemiş. Çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, yıkılası meyhane, sarhoş

program Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Mezar arasında harman olur mu? Gama yarasına derman olur mu? Gamayı vuranda iman olur mu? Aslanım, Kazım'ım yerde yatıyor. Kaytan bıyıkları kana batıyor.

Afyon türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği bu türküyü Hüseyin Turan söyleyecek. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Abdullah Uluçelik'le Nezahat Bayram'dan alınan bir türküyle devam edecek. Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Bambaşına asa koymuş kaldırı, bekarları yatağından kaldırı. Bu dert beni iflah etmez, öldürür.

Programımız Muzaffer Sarı Söze'nin Abdullah Uluçelik'ten repertuara kazandırdığı bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Şahin Gültekin'den dinleyeceğiz. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü avut.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Emine Koç. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstünlüğü'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ben giderim Urduna, Şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu, doyamadım tadına. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı, batısı zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam

rekor. 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 19 derece, Atina az bulutlu 37, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu 36, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Paris parçalı bulutlu 22, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Roma az bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Tiran az bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 28, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 40, Bişkek az bulutlu 23, Bakü parçalı bulutlu 27, Duşanbe az bulutlu 37, Kabil az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu 43, Kerkük az bulutlu 37, Medine ve Mekke az bulutlu 43, Riyad az bulutlu 45, Şam az bulutlu 35, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve Tokyo parçalı bulutlu 33 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Sydney az bulutlu 24 ve Washington parçalı bulutlu 34 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 29 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 23, Gümülcine parçalı bulutlu 31, Kırcaali az bulutlu 32, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Komrat az bulutlu 28, Köstanca az bulutlu 26, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik az bulutlu 31, Şumlu ve Taraklıya az bulutlu 28, Valkaneş az bulutlu 29, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Gazimagos az bulutlu 33, Girne az bulutlu 31, Levkoşa az bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler toplumda.

Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatorluğu, II. Filip ve Büyük İskender'i anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antik Krallık Makedonya, Antik Yunanca Makedonia, Yunanistan'ın en kuzeyinde, batısında Epir, doğusundaysa Trakya ile sınırlı antik bir krallığın adıdır. İkinci Filip'in tahta çıkmasıyla başlayan yükseliş, dönemi Büyük İskender'in o güne kadar bilinen, dünyanın bir kısmını fethederek Yunan tarihinde Helenistik dönemi başlatmasının ardından kısa bir süreliğine Yakın Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesiyle doruk noktasına ulaşır. Doğu sınırı İndus nehrine kadar ulaşarak imparatorluk haline gelen devlet o dönemin süper gücü olur. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 382 yılında doğar. M.Ö. 359 yılında babası Amintas'ın yerine 23 yaşında Makedonya tahtına çıkarak kral olur. Krallığını Yunan dünyasında hatırı sayılır güçlerden biri haline getirmiş olmasına rağmen Korintliler, Atinalılar ve Spartalılar gibi güneydeki daha kültürlü komşuları kendisini ve arkadaşlarını hep vahşi, dağda yaşayan barbarlar olarak görür. Gençliğinde bir süre rehin kaldığı Tebaite, ünlü komutan Epaminondas'tan önemli savaş taktikleri öğrenir. Tahta geçer geçmez ilk beliren tehlike, babasının üç nikahsız eşinden olan oğullarının taht üzerinde hak iddia etmeleridir. Ülkede genel iradenin yardımıyla Filip bu tehlikeleri atlatmayı başarır. İkinci beliren tehlike ise kuzeydeki barbar kavimlerin krallığa karşı yaptıkları ittifaktı. Ancak Filip erken davranarak bu tehlikeyi de atlatır ve M.Ö. 356 tarihlerinde Makedonya sınırlarının güvenliğini sağlar. Ordusunu savaş alanına kendi götüren askeri bir liderdir. Kral Filip M.Ö. 356'da parlak bir askeri başarı kazandığı sırada 3 ayrı haberciden 3 ayrı haber alır. Ünlü kumandanlarından Parmenon savaşta İllyriyalıları alt etmiş, atlarından biri Olimpiyat oyunlarında zafer kazanmış ve karısı Olimpia oğlu İskender'i dünyaya getirmiştir. Kahinler krala yeni doğan oğlunun savaşlarda yenilmek nedir bilmeyen bir komutan olacağını söyler. Kral 2. Filip'in ilk karısı ve Büyük İskender'in annesi Olimpia Dionysos Tapınağı rahibesidir. Filip'in tahta geçer geçmez yaptığı en önemli işlerden biri yeni bir ordu kurmak olur. Bu ordu zamanın teknolojik açıdan en gelişmiş ordusudur. Filip'in ordu üzerinde yaptığı yenilikler şöyle sıralanabilir. Faydasız bir yük olan piyadenin eşya arabalarını ordudan kaldırır. Süvarilerin yanlarında sadece tek bir seyis bulundurmalarına müsaade eder. Askeri disiplini en üst seviyeye getirir. Milattan önce 357 yılında Yunan koloni çemberini deler. Atina'nın karşı koymasına rağmen Amfipolis, Pidna ve Potidia gibi şehirleri zapt ederken Makedonya sınırlarını denize kadar genişletir. Bu arada Pengayon dağındaki altın madenlerini de ele geçirerek ekonomik alanda güçlenir. Milattan önce 338 senesinde Kral Filip Beotia'ya kadar ilerler ve bu senenin Ağustos ayında Hayroneia muharebe sahasında müttefik Yunanlılarla karşılaşır. Bu savaşta da çarpık muharebe düzenini kullanarak Atina ve müttefiklerini bozguna uğratmayı başarır. O sıralar 18 yaşında olan oğlu İskender de bu savaşta soldaki taarruz kanadını komuta ederek kendini gösterir. Hayroneia muharebesi Yunanistan'ın kaderini belirler. Bu muharebeden sonra tüm Yunanistan Filip'in eline geçmiş olur. Makedonya kralı Tebai'ye karşı oldukça sert davranır. Atina ise Filip'le gayet elverişli barış şartlarıyla anlaşmaya varır. Keronia muharebesinden sonra Filip Yunanistan'ın durumunu görüşmek üzere Yunan devletlerini Korint'e davet eder. Sparta dışında tüm davet edilen devletler bu görüşmeye katılır. Kongre'de bir Hellenler Birliği meydana getirilir ve ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için genel barış ilan edilir. Filip ise birliğin başkanı ve birlik ordusunun hegemonu yani başkomutanı seçilir. 337 yılında Birlik Meclisi'nin Korint'te yaptığı ilk toplantıda Filip bütün Yunanlıları Perslere karşı savaşa davet eder.
Bu seferin amacı Anadolu Yunanlılarını Pers boyunduruğundan kurtarmak, aynı zamanda Xerxes'in bir zamanlar Yunanistan'da yapmış olduğu tahribatın öcünü almaktır. Filip'in bu önerisi kabul edilir, bu öç seferinin başkomutanlığına getirilir. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 336 yılında bu seferin hazırlıklarını gördü ve Anadolu'ya generallerinden Attalos ve Parmenion'un idaresinde 10 bin kişilik bir öncü kuvvet gönderdiği sırada başkenti Aigai'de kızı Kleopatra'nın düğününde aslı kesin olarak bilinmeyen bir sebep yüzünden Asiller tarafından bir suikastte 46 yaşında öldürülür.

Büyük İskender. Doğumu 20 Temmuz milattan önce 356. Pella, Makedonya. Ölümü 10 Haziran milattan önce 323. Babil. Milattan önce 336 ile milattan önce 323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya kralı 2. Filip'in oğlu. Türk tarih literatüründe ayrıca Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender olarak da bilinir. Pers İmparatorluğunu yıkarak Persepolis'i alır. Zor kazanılan savaşların sonucunda Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurup eski Yunan uygarlığının doğuya yayılmasında etkili olur ve efsanevi bir kahramana dönüşür. İkinci Filip'le Epir kralı Neoptolemos'un kızı Olimpias'ın oğlu olan İskender, 13-16 yaşlarında Aristo'dan aldığı derslerin etkisiyle felsefe, tıp ve bilime ilgi duyar. Babası 2. Filip'in Bizantiyon'a saldırdığı M.Ö. 340'da Makedonya'yı yönetir ve bir Trak kabilesini yener. 2 yıl sonra 2. Filip'in Yunanlılara karşı kazandığı Keronia çarpışmasında ordunun sol kanadını komuta eder. M.Ö. 336'da 2. Filip'in öldürülmesinin ardından komutanlarca kral ilan edilir. Öncelikle bütün olası hasım ve rakiplerini öldürtür. Babasının sağlığında Asya seferini gerçekleştirmek üzere oluşturulan Korintos'taki Helen Birliği Meclisi'nde bu birliğin hegemonu ve başkomutanı seçilir. Delfi üzerinden Makedonya'ya dönerken M.Ö. 335 ilkbaharında Trakya'ya girer. Şipka geçidini aşarak Triballileri ezdikten sonra Tuna'nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıtır. Ardından batıya dönerek Makedonya'yı istila etmiş olan İlyriyalıları yener. Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler üzerine Atina'da ayaklanma patlak verir. Bu ayaklanmanın ardında hem yeni Pers kralı 3. Darius'un mali desteği hem de Domestenes'in çabaları yatar. Askerlerini günde 30 kilometre gibi o çağa göre çok yüksek bir hızla ilerleterek Yunanistan'a giren İskender, tapınaklar ve şair Pindaros'un evi dışında bütün tebaayı yerle bir eder. Yaklaşık 6000 kişinin öldürüldüğü, sağ kalanların köle olarak satıldığı bu sindirme hareketi sonunda Sparta dışındaki bütün Yunan devletleri Makedonya üstünlüğüne boyun eğer. Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğunu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük İskender, 2. Filip'in kurduğu orduyu beslemek ve 500 talente ulaşan borçları ödemek için gerekli kaynakları bulma düşüncesiyle hemen sefer hazırlıklarına girişir. Kral naibi olarak yönetimi Sibonlu Antipatros'a bıraktıktan sonra M.Ö. 334 ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıkar. Bu ordunun içinde 14 bin Makedonyalı ve Helen Birliği'ne bağlı 7 bin asker yer alır. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik eder. Homeros'tan aldığı esinle önce Troya'yı ziyaret ederek Aşilius'un mezarına çelenk koyan İskender, Pers ordularıyla ilk kez Granikos çarpışmasında karşı karşıya gelir. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açar. Yunanistan'da izlediği politikanın tersine tiranları sürerek demokrasilerin kurulmasına ön ayak olur. Ama kentleri fiilen kendisine bağlama yoluna gider. Karya'daki Miletos ve Halikarnassos kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorlar. Milattan önce 334 ile milattan önce 333 kışında Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra milattan önce 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye ulaşır. Söylenceye göre Frigya'dan geçerken Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü keser. Gordion'dan Ankara'ya yönelip oradan da Kapadokya ve Kilikya kapıları
bugünkü Gülek Boğazı üzerinden güneye iner. Misis Köprüsü'nden geçerek Miryandros, yani bugünkü İskenderun yakınında kamp kurar. Pers hükümdarı 3. Darius ise Pinaros Çayı, günümüzdeki adıyla Deli Çay kıyısında savaş düzeni alır. Bu karşılaşmayı izleyen Lissos çarpışması, M.Ö. 333 sonbaharı sonunda 3. Darius kesin bir yenilgiye uğrar ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçar. İskender bu zaferden sonra Suriye ve Fenike'ye doğru ilerler. Amacı Fenike kıyılarını fethederek Pers donanmasını üstsüz bırakmak ve etkisizleştirmektir. 3. Darius'un barış önerisine karşı kendisini Asya'nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını ister. Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşın Tiros önünde sert bir direnişle karşılaşır. Uyguladığı bütün kuşatma taktiklerine karşın bu müstahkem ada kenti 7 ay boyunca başarıyla saldırılara karşı koyar. Kuşatma sürerken 3. Darius ailesi için fidye olarak 10 bin talent ödemeyi ve Fırat Irmağı'nın batısında kalan topraklarını bırakmayı önerir. Bu olayla ilgili olarak İskenderun komutanı Parmenion'un İskender'in yerinde olsam kabul ederdim dediği, buna karşılık İskender'in de Parmenion olsaydım ben de kabul ederdim biçiminde bir karşılık verdiği anlatılır. Tiros şiddetli saldırılara daha fazla direnemeyerek M.Ö. 332 yılının Temmuz ayında düşer. İskender'in en büyük askeri başarısı sayılan bu harekata geniş çaplı bir yağma eşlik eder. Kentin bütün erkekleri öldürülüp kadın ve çocukları köle olarak satılır. Suriye'yi Parmenion'a bırakarak güneye ilerleyen İskender, Gazze'de 2 ay süren direnişe son verdikten sonra M.Ö. 332 yılının Kasım ayında Mısır'a girer ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanır. Memphis'te kutsal hapise kurbanlar keserek Firavunların geleneksel çifte tacını giyer. Kışı Mısır'da yönetimi düzenlemekle geçirir. Mısırlı yöneticiler atamakla birlikte orduyu Makedonyalıların komutasında tutar. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Aleksandria kentini kurar. Bazı kaynaklara göre Nil'in taşmasının nedenlerini araştırmak üzere bir keşif grubunu görevlendirir. Siva'da ünlü bir kahinin İskender'in Zeus'un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon tapınağında Tanrı Amon'la görüştüğü yolundaki söylentiler onun halkın gözündeki tanrısallığını bir kat daha arttırır. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'de kesin denetimi sağlayan İskender, M.Ö. 331 ilkbaharında Tiros'a döner. Suriye'ye Makedonyalı bir satrap atadıktan sonra Mezopotamya'ya ilerler ve Temmuz'da Fırat kıyısındaki Tapsakos'a varır. Nineve ile Erbil arasındaki Gaugamela Savaşı'nda 3. Darius'la yeniden karşı karşıya gelir ve onu bir kez daha yenerek kaçmaya zorlar. Güneye inerek Babil'i alıp Mazayos adında bir Persi satrap olarak atar. Ardından Susa'ya girer ve Zagros dağlarını aşarak İran içlerine yönelir. Persepolis'te 1. Kiserksis'in sarayını törenle yakar. Kiserksis'in Yunanistan'da yaptıklarına karşı bir misilleme olan bu hareketle aynı zamanda öç seferinin sona erdiğini gösterir. M.Ö. 330 ilkbaharında Medya'ya girerek başkent Ekbatana'yı, diğer adıyla modern Hamedan'ı aldıktan sonra Yunan askerlerinin geri dönmesine izin verir. Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı amaçlayan İskender, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlatır. Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaşır. Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers bileşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi oluşturduğundan eski komutanlarıyla baş gösteren anlaşmazlıklar giderek derinleşir. Kendisine suikast girişimiyle suçlandığı Parmenion'la oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenler. M.Ö. 330 ila 329 kışında Helmand Irmağı'nı izleyerek kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürür.
Bu sırada Bakteriya satrapı Bessus'un genel bir ayaklanma başlatması üzerine Hindukuş dağlarını aşarak karışıklıklara son verir. Bu harekatı yürütürken Sridarya'ya kadar ilerler ve burada İskitlerin sert direnişiyle karşılaşır. Başka göçebe halkların da ayaklanmasıyla büyük güçlükler çıkaran bu direnişi ancak M.Ö. 328 sonbaharında bastırabilir. Davranışlarıyla giderek bir doğu despotuna dönüşen İskender, Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve proskinesis yani hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başlar. Bu arada Baktriyani prenseslerinden Roxana ile evlenir. Kendini tanrılaştırmaya giriştiyse de Makedonyalılar ve Yunanlarca alaya alınınca bundan vazgeçmek zorunda kalır. Bir komploya karıştığı gerekçesiyle tarihçi Kalistenes'i hapse attırması, bilgin ve filozoflar arasındaki desteğini yitirmesine neden olur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, Doğusu Güneybatı'dan 3 ila 5, yer yer 6. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında geminin battığı alandaki arama faaliyetleri, bir uçak, 5 insansız hava aracı, 7 helikopter, 8 gemi ve 9 botla sürdürülüyor. Faaliyetleri Türkiye'den gelen SAT komandolarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de katılıyor. Arama faaliyetlerine göreve yeni katılan ve 1 kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi komuta ediyor. TCG Işın'ın bölgeye gelmesiyle birlikte kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı belirtiliyor. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibarıyla hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesi öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile bir araya geldi. Mevkidaşı Erakçı ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan Dar, bölge istikrarı ve barışı için diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Dar, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırılarla başlayan savaşa ilişkin Washington'la Tahran arasında varılan İslamabad mutabakatı katının samimi şekilde uygulanmasının ilerlemenin tek yolu olduğunu ifade etti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1003'e çıktığı bildirildi. Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tiberk özel bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği duyurulmuştu. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı

sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmit otoyolunun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya-Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir, Antalya, Alanya, Hatay, İskenderun, Muğla, Fethiye 30 santigrat derece. Mersin, Anamur, Antalya, Finike, Antalya, Kaş 29 derece. İzmir, Konak 27, Rize Merkez, Artvin, Hopa, Giresun Merkez 26 derece. Muğla, Bodrum, Muğla, Datça, Çanakkale Merkez, Kastamonu, İnebolu, Van, Gevaş, Balıkesir, Ayvalık, Bartın, Güney, İstanbul, Sarıyer, Trabzon, Ortahisar, İzmir, Dikili 25 santigrat derece. Kastamonu, Cide, Ordu, Altınordu, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Samsun, Atakum, Bitlis, Adil Cevaz 24 santigrat derece. Van, Tuşba, Sinop Merkez, Bitlis, Tatvan, Düzce, Akçakoca, Aydın, Kuşadası 23, Çanakkale, Ezine 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.

0: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
2: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
0: Çünkü çevre benim.
4: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı, batısı zamanla çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında geminin battığı alandaki arama faaliyetleri bir uçak, 5 insansız hava aracı, 7 helikopter, 8 gemi ve 9 botla sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandolarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de katılıyor. Arama faaliyetlerine göreve yeni katılan ve 1 kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi komuta ediyor. TCG Işın'ın bölgeye gelmesiyle birlikte kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı belirtiliyor. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibarıyla hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları Zirvesi öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile bir araya geldi. Mevkidaşı Erakçı ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan Dar, bölge istikrarı ve barışı için diyalog ve diplomasinin

0: Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tiberk özel bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği duyurulmuştu. Ve spor A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde alt geçit yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmit Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Afyonkarahisar Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya Afyonkarahisar istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması yapıldığından muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar bize tarlada çalışırız. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 12, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran az bulutlu 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana parça bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 32, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 29, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine az bulutlu 19, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Selanik az bulutlu 22, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 16, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimogosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?

0: Son 3 ayda Alo 181 Çağrı Merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olur. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Denizde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gönderilen TCG Işın gemisi bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un gemide gazetecilere yaptığı açıklamaya göre arama faaliyetinde ilk olarak batan filojet gemisinin denizin dibindeki mevkii belirlenecek. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etap da geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları tespit edecek, ardından kurtarma faaliyetlerine başlanacak. Uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla enkazın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da bir otelde düzenlenen COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlar için bilgilendirme toplantısında konuştu. 103 ülkeden büyükelçi ve temsilcilerle 18 uluslararası kuruluşun yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde diplomatik misyon temsilcisine hitap eden kurum, iklim krizinin sınır tanımadığına dikkat çekti. Nepal'de yaşanan sel felaketini işaret eden kurum, doğanın dengesinin bozulması halinde ülkeler arasında sınırların anlamını yitirdiğini, iklim krizine karşı ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bakan kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'in Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Zirvede yalnızca yeni hedefler belirlemenin yeterli olmadığını, alınan kararların tarlada, sanayide ve şehirlerde somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirten kurum, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temel sütun üzerine inşa ettikleri Antalya zirvesinde güçlü bir küresel eylem planı çıkaracaklarını söyledi. Konuşmasında ülkemizde denizlerde yürütülen temizlik çalışmalarına da değinen bakan kurum, Sayın Emine Erdoğan'la önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz şeklinde açıklama yaptı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Halen tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: Saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamaya göre İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.462'ye, yaralı sayısı ise 174.509'a yükseldi. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcık çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sert havada çarpışımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldım ya.

0: gideceğiz. Allah razı olsun metodunda bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Tarih basında atmosferden haber var programımızda. Sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bölge bölge son hava tahminlerini uzmanlarımızdan alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimizle gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarımızla mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Hangi bölgelerimiz var? Bağlantı yapacağımız paylaşalım. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimizden son hava tahminlerini alacağız programımızın birinci bölümünde.

0: İkinci bölümde ise 17 haberlerinden sonra Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize bağlanarak son değerlendirmeleri uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Her programımızda olduğu gibi Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu programımızın ikinci bölümünde paylaşacağız. Sesimizin ulaştığı herkese bir kez daha güzel bir akşam diliyor. Programımıza tarihte bugün meydana gelen önemli olaylarla başlıyoruz. Bugün 1 Eylül 2026, tarihte bugün 1846'da Sultanahmet'te Darülfünun binasının temeli atıldı. 1868'de Galatasaray Lisesi İstanbul'da açıldı. 1900'de İstanbul'da Padişah 2. Abdülhamit'in 25. saltanat yılı büyük bir törenle kutlandı. Törene bütün yabancı devletlerin temsilcileri katıldı. 1920'de Fransızlar başkenti Beyrut olan Lübnan Devleti'ni kurdu. 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Aynı gün Türk ordusu Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi. 1923'te Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem oldu. Depremde 300 bin kişi yaşamını yitirdi. 1924'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temelini oluşturan Musaki Muallim Mektebi Ankara'da açıldı. 1925'te 1. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı. 1927'de Türkiye'de medeni nikah zorunlu hale getirildi. 1928'de Arnavutluk'ta Ahmet Zogoğlu 1. Zog unvanıyla kral ilan edildi. 1933'te Deniz Yolları işletmesi devlet tekeline alındı. 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine 2. Dünya Savaşı başladı. 1939'da Japonya Kuzey Çin'de Moğol Özerk Hükümeti adında bir kukla devlet kurdu. 1939'da İslam Ansiklopedisi'nin Türkçe'ye çevrilmesi için üniversitede bir tercüme bürosu kuruldu. 1946'da Türkiye Emlak Kredi Bankası kuruluş kanunu kabul edildi. 1947'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Amerikan Yardım Anlaşması'nı oy birliğiyle kabul etti. 1953'te Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu. 1967'de Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler hükümeti protesto etti. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, protestocuların sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 1969'da Muammer Kaddafi, Libya'da askeri bir darbeyle Kral 1. İdris'i devirdi. 1974'te Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar katliamı yaşandı. Mausa'ya bağlı Murat Ağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı. 1974'te Nikaragua'da General Somoza Devlet Başkanlığı'na atandı. 1976'da milli yüzücü Erdal Acet Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi. 1979'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Pioneer 11 adlı uzay aracı Satürn'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. 1980'de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aralarında CHP Zile ilçe başkanında bulunduğu 19 kişi öldürüldü. 1987'de oyuncu, senarist ve yönetmen Mehmet Aslan vefat etti. 1985'te Amerikalı deniz bilimcisi Robert Ballard ve ekibi Titanic gemisinin enkazını Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde buldu. 1991'de Özbekistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. 1993'te Savaş Karşıtları Derneği kuruldu. 1998'de yönetmen Osman Fahir Seden vefat etti. 2002'de Güney Kore'de son 40 yılda meydana gelen en şiddetli kasırgada 2 günde ölenlerin sayısı yaklaşık 200'ü buldu. 2004'te Kuzey Osetya'da Bestan kasabasında büyük bir rehine olayı gerçekleştirildi. Radikal İslamcı grupların Kuzey Osetya'nın Bestan kasabasındaki bir okula baskın yapmasıyla başlayan olaylarda 1200 kişi rehin alındı. Rus askerlerinin mücahitleri aratmayan tutumuyla beraber 700 kişi yaralandı ve 344 kişi Rus askerler tarafından katledildi. Eylemin organizatörleri Aslan Maşadov ve Şamil Basayev olmasının yanı sıra masrafların da El-Kaide tarafından üstlendiği belirlendi. 2006'da İran'da bir yolcu uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Meşet kenti havaalanına inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi yaşamını yitirdi. 2009'da besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, 2014'te ressam Traje Dikmen, 2017'de akademisyen, dilbilimci ve edebiyat araştırmacısı Emin Özdemir, 2018'de yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 2021'de oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel ve 2024'te sinema oyuncusu Ahu Tuğba vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın ilk bağlantısında Elazığ ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Ayhan Çoban bizlerle. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Sağ olun. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarların genellikle kuzeybatılı ve kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-33, Malatya 16-32, Tunceli 15-34, Bingöl 17-33, Adıyaman 24-37 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar dileriz.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Evet, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmeleri de alalım. Bu kez hattımızda uzmanlarımızdan Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu var. Efendim merhaba.
2: Merhaba, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız seviniriz.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Ayrıca il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari ve Muş 16, Bitlis ve Van'da 13 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son değerlendirmelerden sonra programımızın ilk şarkısında evdeki saat radyolarınızda olacak. Zaman, mekan.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda 10. bölgemiz olan Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Feyza Nazlı'dan alacağız son hava tahminlerini. Efendim merhaba.
1: Merhaba.
0: Son değerlendirmeler neler, dinleyenlerimizi paylaşırsanız seviniriz Feyza Hanım.
1: Tabii ki. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ila orta kuvvetle eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Samsun 18-27, Kastamonu 11-29, Sinop 19-29, Ordu 19-26, Tokat 15-27, Amasya 15-29, Çorum 14-28 derece. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Samsun ve çevresi için son değerlendirmeler böyleydi. Damla Durakçay söylüyor şimdi tam zamanında.

0: sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda bölgelerimizden hava tahminlerini almaya İstanbul ve çevresiyle devam ediyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Bekir Tilki aktaracak bilgileri bizlere. Efendim merhaba.
1: Merhaba Nurşen Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim. Son tahminler neler bölgeniz için bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul ve doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve sabah saatlerinde sabah saatlerinde puslu bir hava bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeyde Poyraz yönlerinden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul 21-30, Edirne 18-36, Kırklareli 18-33, Tekirdağ 19-28, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Yalova 20-29 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi hava durumu az bulutlu, açık. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ile 5 kuvvetinde, öğle saatlerinden sonra 4 ile 6 kuvvetinde. Dalga yarım metreye 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş yayım. Sinop İğne'de arası hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu kuzeydoğudan 3 ile 5 kuvvetinde, dalga 1 ile 2 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bekir Bey. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkür ediyoruz yani.
0: Sağ olun efendim, iyi akşamlar. İstanbul ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Birinci bölgemiz, birinci meteoroloji bölge müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Bekir Tilki paylaştı son değerlendirmeleri bölgesine dair. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Köfün söylüyor senin gibi.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda uzmanlarımızdan Serkan Kantarcı'ya kulak veriyoruz. Eskişehir ve çevresi için son değerlendirmeleri bizlere aktaracak. Efendim merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Sözü size bırakalım.
1: Bölgemizde havanın bu gece ve yarın az bulutlu açık olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden sonra ise orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 15-31, Bursa'da 18-33, Kütahya'da 15-29 ve Bilecik'te de 16-30 derecedir. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Serkan Bey.
1: İyi günler efendim, iyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için son hava tahminlerinden sonra Madrigal bir şarkıyla radyolarınızda. Senden yoksun.

0: Madrigal'den dinledik. Senden Yoksun, Konya'ya uzanıyoruz. Son hava tahminlerini almak üzere uzmanlarımızdan Sayın Meryem Bağcı'dan alacağız bilgileri. Efendim merhaba, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza.
1: Merhaba Nurşen Hanım, hoş bulduk.
0: Son tahminler, İyi akşamlar efendim. Son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 19, en yüksek 31. Aksaray ve Karaman'da en düşük 16, en yüksek 31. Niğde'de en düşük 14, en yüksek 30 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimizi bu şekilde, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bizler de çalışmalarınızda. İyi akşamlar. Konya ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Yaşlı amca söyleyecek, kaybediyorum yeniden.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. 15. bölgemiz olan Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Sabriye Tanrıverdi'den alacağız son tahminleri. Efendim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için sözü size bırakalım.
1: Tabii ki. Bölgemizden yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın açık az bulutlu geçmesi, hava sıcaklıklarının 1 ila 2 derece civarında artması, rüzgarın ise kuzey ve batı yanlardan hafif, zaman zaman ise orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklediğimiz minimum ve yarın için tahmin ettiğimiz maksimum sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 21'e 37 derece, Batman 19'a 37 derece, Mardin 23'e 34, Siirt 21'e 35, Şanlıurfa 25'e 37, son olarak Şırnak 22'ye 33 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip olarak iyi çalışmalar diliyoruz Sabriye Hanım. İyi akşamlar. Diyarbakır ve çevresi için son tahminlerden sonra Kayseri'ye gidelim. Bakalım bu bölge için değerlendirmeler neler? Uzmanlarımızdan Sayın İsmail Memiş hattımızda bilgileri, değerlendirmeleri aktaracak bizlere. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sözü size bırakalım.
2: Sağ olun. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde hava az bulutlu ve açık. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklıklar şu şekilde: Kayseri'de 13, Kırşehir ve Nevşehir'de 14, Sivas ve Yozgat'ta 12 derece minimum sıcaklıklar bekliyoruz. Yarın gün içerisinde ise Kayseri'de 29, Kırşehir'de 30, Nevşehir'de 27, Sivas'ta 29 ve Yozgat'ta 25 derece sıcaklıklar bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere İsmail Bey.
2: Sağ olun
0: efendim. İyi akşamlar. Kayseri ve çevresi için son hava tahminlerini almış olduk. Atmosferden Haber Var programımızın birinci bölümünün son bağlantısında saat başı haberlerimize bir Deniz Seki şarkısıyla bağlanacağız. Bora Kibil'in düzenlemesini yaptığı şarkıyı Sevda Tekin yorumlamış. Zor mu? Saat başı haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Sen bu kadar sen havada çarpın.

0: isim siyah olmuş. Şimdi onu unutacağız biz.
1: Allah razı olsun be torunla bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gönderilen TCG Işın gemisi bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un gemide gazetecilere yaptığı açıklamaya göre arama faaliyetinde ilk olarak batan Filojet gemisinin denizin dibindeki mevkii belirlenecek. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etapta geminin battığı bölgeye tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları tespit edecek, ardından kurtarma faaliyetlerine başlanacak. Uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla enkazın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da bir otelde düzenlenen COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlar için bilgilendirme toplantısında konuştu. 103 ülkeden büyükelçi ve temsilcilerle 18 uluslararası kuruluşun yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde diplomatik misyon temsilcisine hitap eden kurum, iklim krizinin sınır tanımadığına dikkat çekti. Nepal'de yaşanan sel felaketine işaret eden kurum, doğanın dengesinin bozulması halinde ülkeler arasındaki sınırların anlamını yitirdiğini, iklim krizine karşı ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'in Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Zirvede yalnızca yeni hedefler belirlemenin yeterli olmadığını, alınan kararların tarlada, sanayide ve şehirlerde somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirten kurum, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temel sütun üzerine inşa ettikleri Antalya zirvesinde güçlü bir küresel eylem planı çıkaracaklarını söyledi. Konuşmasında ülkemizde denizlerde yürütülen temizlik çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, Sayın Emine Erdoğan'la önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz şeklinde açıklama yaptı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Halen tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı

0: ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamaya göre İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.462'ye, yaralı sayısı ise 174.509'a yükseldi. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızın. İkinci bölümü başladı. Saatlerimiz 17.16'yı gösteriyor. Saatler 18'i gösterene dek programımızın ikinci bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Bölgelerimizden son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Bu bölümde ayrıca Ankaralı ve İstanbul'u dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu da paylaşacağız. Mikrofonda Bernuşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Programımızın bu bölümünün ilk bağlantısında Adana ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Adem Şanal şu anda attığımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Tabii ki Nurşen Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kıyı ve iç kesimlerde güney ve batı, yüksek kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerinde durum şu şekilde olacak. Adana az bulutlu ve açık, 24-38 derece. Mersin az bulutlu, 26-34 derece. Kahramanmaraş az bulutlu ve açık, 21-38 derece. Osmaniye az bulutlu ve açık, 23-36 derece. Gaziantep az bulutlu ve açık, 22-36 derece. Kilis az bulutlu ve açık, 21-37 derece. Hatay az bulutlu ve açık, 22-32 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar.

0: teşekkür ediyoruz. Adem Bey, iyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar Nurşen.
0: Sağ olun efendim, iyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Köprüler yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğun, yer yer akıcı. Haliç Köprüsü'nde ise Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı trafik. Ayvansaray yönünde ise yoğunluk gözlenmiyor şu dakikalarda İstanbul'da. Diğer yollara göz atalım. D100 Karayolu'nda yoğunluk var. Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar yaklaşık 45 dakika yolculuk süresi. TEM'de Hastal'dan Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerine kadar. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi, İnkişaf Caddesi, Küçükyıl'dan Acıbadem Caddesi'ne kadar yaklaşık 40 dakika bu iki güzergahta yolculuk süreleri. D100 Karayolu'nda Avcılar Sahil Parkı mevkiinden Haramidere Kavşağı'na kadar yarım saatte gidiliyor. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi İdealtepe'den Bayar Caddesi kesişimine kadar. Fahrettin Kerim Gükay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolunda Göztepe SSK'dan Küçükyalı'ya kadar yoğun. Yolculuk süreleri 35 dakika. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mibusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 35 dakikada gidilebiliyor. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mibusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbasağ'dan Sirkeci'ye kadar yarım saat yolculuk süresi. TEM'de Tekstil Kent Bulvarı'ndan Maskoya kadar yarım saatte gidiliyor. D100 Karayolu'nda da Avcılar Sahil Parkı mevkiinden Haramidere Kavşağı'na kadar yarım saat kat ediliyor güzergah. TEM'de Ümraniye'den Çamlıca gişelere kadar 25 dakikada gidilebiliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolu, Yeşilköy Mahmut Bey ekspres yolu, Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. TEM'de Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 15 dakika yolculuk süresi. Aynı şekilde Sahil Bulvarı'nda Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 15 dakikada gidilebiliyor. TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 10 dakikada kat ediliyor sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'da trafikte durum böyleydi. Trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Can Gokstan dinliyoruz bir şarkı. Ah be ah.

0: Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Son hava tahminlerini paylaşıyoruz. Bölgelerimizden alıyoruz değerlendirmeleri, uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızla. Evet, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Genel bir tabloyu sizlerle paylaşalım. Yarın yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek sevgili dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıklarına gelince güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahminler dairesi başkanımızın yaptığı son değerlendirmelere göre. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Enver Bayram'a kulak veriyoruz şimdi. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Sözü size bırakalım bölgemiz için.
1: Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Kırıkkale 17-31, Bolu 13-28, Zonguldak 18-26, Düzce 17-29, Bartın 15-30 ve son olarak Karabük 14-31 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Enver Bey. İyi akşamlar. Son değerlendirmeleri aldık. Ankara ve çevresi için 7. ev söylüyor. Kalbim seni arıyor.

0: 7. ev söyledi. Kalbim seni arıyor. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız sevgili dinleyenler. Uzmanlarımızdan Sayın Sercan Kırbaş bizlerle. Efendim merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler neler dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz Sercan Bey.
1: Tabii ki aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece civarında artması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu, öğle saatlerinde ise sahil kesimlerin güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yüksek sıcaklık ve iç kesimlerdeki düşüklüğünden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklediğimiz bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle olacak. Antalya 26-38, Muğla 21-36, Isparta 19-34, Burdur'da 19-35 derece bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey ve batı öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Havanın az bulutlu ve açık, görüş mesafesinin de iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Sercan Bey.
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Ceren Gündoğdu söylüyor cinayet.

0: sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda. Son hava tahminlerini almak üzere ikinci bölgemiz olan İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze telefonla bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Özgür Kırıcı hattımızda şu anda. İyi akşamlar Özgür Bey.
1: İyi akşamlar Nuş Hanım.
0: Son tahminler neler bölgeniz için, bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde orta ve güney kesimler özellikle açık ve az bulutlu. İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde ise az bulutlu bir hava bekliyoruz. Gece ve yarı günlük saatlerinde durum böyle. Yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar 1 ila 2 derece artacak bugünkü gerçekleşen değerlere göre yarın için. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden akşam ve gece için hafif kuvvette, yarın günlük saatlerinde özellikle kıyı kesimlerde orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerinizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. İzmir 23 dereceye 37 derece, Çanakkale 21'e 33, Manisa 23-37, Aydın 25-40 ve Balıkesir 17 dereceye 33 derece olarak tahmin ediyor. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu açık ve az bulutlu. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgarlar. Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güneyi yer yer 2,5 metre seviyesinde olacak. Çeşme, Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Açıkları yer yer 4 ila 6 bofor. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Açıkları 1,5 ila 2,5 metre seviyesinde tahmin ediliyor. İzmir'den bu akşam için aktaracaklarım bunlar Nuşe Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla birlikte Özgür Bey.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, iyi akşamlar. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Şimdi bir Özkan Uğur şarkısında Can Oflaz radyolarınızda. Olduramadım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Trabzon ve çevresinde hava nasıl olacak sorumuzun cevabını uzmanlarımızdan Sayın Ercan Çölemen'den alacağız. İyi akşamlar Ercan Bey.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçaları çok bulutlu. Bölgenin yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden orta kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 20'ye 28, Giresun 19'a 26, Rize 20'ye 28, Gümüşhane 14'e 28, Artvin 16'ya 26 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü iyi yaşandı orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Trabzon ve çevresi için, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin içinde son tahminleri almış olduk. Iğdır, Ağrı ve Kars için değerlendirmeleri alacağız. 16. bölgemizden uzmanımız Sayın Aleyna Ayma kulak verelim. İyi akşamlar efendim. Aleyna Hanım, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba, son tahminler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz.
2: Tabii ki. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, aralıklı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 17'ye 30, Kars 8'e 25, Ağrı ise 14'e 28 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerinden sonra Ankara'ya gelelim. Bakalım trafikte durum nasıl? Konya yolu şehir merkezine kadar ve şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Samsun yolu şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Aynı şekilde Eskişehir yolu şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Sevgili dinleyenlerimiz, Hipodrom Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden NATO yolu girişine kadar 25 dakikada gidiliyor. Konya yolunda yoğunluk var. Turgut Özal Bulvarı, Eskişehir yolu sapağından İtlik sapağına kadar yarım saate kat ediliyor. 6.3 kilometrelik mesafe yaklaşık 15 kilometre hızla kat ediliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, İstasyon Caddesi'nde yoğunluk var. Elvan Kent sapağından Etimesgut Banlıyı istasyonuna kadar, Atatürk Bulvarı BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 20 dakikada gidiliyor. Turan Güneş Bulvarı Konya yolu girişinden Doğukent Caddesi Mamak sapağına kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, 2452. Cadde Angora evlerinden Ümitköy Kavşağı'na kadar, Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Seyitler Kavşağı'na kadar, Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar, Gençlik Caddesi Kazım Karabekir Caddesi Bahçeli Evler Sapağı'ndan Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'na kadar yoğun. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü'nden Akay Kavşağı'na kadar, Atatürk Bulvarı'nda İrfan Başdoğu Caddesi girişinden TİKA'ya kadar yoğunluk var. 10 dakikada gidilebiliyor bu güzergahlarda sevgili dinleyenlerimiz. Kızlarpınarı Caddesi Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar da yaklaşık 10 dakika yolculuk süresi. Trafikte sizlere iyi seyirler diliyoruz. Afyonkarahisar ve çevresi için son değerlendirmeleri alalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal var. İyi akşamlar efendim.
3: Merhabalar Nurşan Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden.
3: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük yarın gününe yüksek sıcaklığı şu şekilde. Afyonkarahisar az bulutlu açık, en düşük 16, en yüksek 31 derece. Denizli az bulutlu açık, en düşük 24, en yüksek 38 derece. Uşak az bulutlu açık, en düşük 16, en yüksek 33 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Oğuzhan Bey.
3: Teşekkür ediyorum Nurşen Hanım. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminleri uzmanlarımızdan Sayın Oğuzhan Kartal'dan aldık. Erdem Yener'den dinleyelim bir şarkı. Bağrı yanık dostlara.

0: Erdem Yener söyledi bağrı yanık dostlara. Atmosferden haber var programımızda. Son telefon bağlantımızda uzmanlarımızdan Sayın Mensuri Topçu ile kulak verelim. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Düşen Hanım.
0: Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan için son değerlendirmeleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu, akşamın ilk saatlerinde Erzurum'un doğu kesimleriyle Ardahan ve çevresinin hafif ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresinde devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle görülebilecek en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 9, Erzincan'da 14, Ardahan'da 7 ve Bayburt'ta 10 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Mensuri Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte veda vakti geldi. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere Atmosferden Haber Var programımızda. Bir başka programda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa ve Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 39, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35 ve Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Isparta 32, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 30 derece, Çankırı ve Eskişehir 31, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Yozgat 25, Niğde ve Sivas 28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt 24, Çorum 28, Giresun ve Gümüşhane 26, Ordu, Rize ve Samsun 27, Trabzon 27, Sinop ve Tokat 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 32, Erzincan 28, Erzurum 24, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 32, Şırnak 31 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 35 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 34, Mardin 32, Şanlıurfa 36 ve son olarak Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişme noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altına çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polisi olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kurbağalı Dere, Söğütlü Çeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Doktor Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir günde gönüllerimizin aynı ezgide buluştuğu o güzel adreste yeniden birlikteyiz. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Ben Emine Altun ve sizlerle birlikte olduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Bazen insanın anlatacak çok şeyi olur ama kelimeleri yetmez. Bazen birini özlersiniz, söyleyemezsiniz. Bazen geçmişte kalan bir günü hatırlarsınız, içinizden sessizce gülümsersiniz. Bazen de yalnızca bir şarkı duyarsınız ve o şarkı sizin yerinize konuşur. Belki yıllar önce yaşadığınız bir sevdayı anlatır, belki bir dostluğu, belki yarım kalmış bir cümleyi, belki de hiç kimseye anlatamadığınız bir duyguyu. İşte müziğin böyle güzel bir tarafı var. Biz unuttuğumuzu zannederken o bize hatırlatır. Bak, bu duygu hala sende der. Bugün de birbirinden güzel eserlerle gönüllerimize küçük bir yolculuk yapacağız. Kimi zaman geçmişe uğrayacağız, kimi zaman bir bakışta duracağız, kimi zaman bir hatıranın kapısını aralayacağız. Belki siz de kendi hikayenizden bir şeyler bulacaksınız bu şarkılarda. Ve biliyorum ki şu anda bizi dinleyen herkesin gönlünde anlatılmamış bir hikaye var. Kiminin hikayesi mutlu, kimininki biraz hüzünlü. Kimininki ise hala devam ediyor. Ama hepimizin ortak bir yanı var. Hepimiz bir şeyleri özlüyoruz. Bir insanı, bir zamanı, bir sesi, bir şehri, belki de hayatımızın artık geri gelmeyecek bir dönemine. Öyleyse bugün ilk durağımız hasret olsun. Çünkü özlemek de sevmenin bir biçimi. Ve bazı hasretler vardır ki insan onları yıllarca yüreğinde taşır. Şimdi sizleri bu duygunun en derin yerine götürecek bir eserle baş başa bırakıyorum. Alev Yıldız seslendirecek, Hasret. Keyifli dinlemeler.

Sevgili dinleyenler, bir şarkı bitti. Ama bazı şarkılar bittiği anda bitmez. Sesi susar ama duygusu bir süre daha bizimle kalır. Hasret de öyle bir eser. İnsanın içine dokunuyor. Çünkü hasretin tarifi yok aslında. Herkesin hasreti kendine. Kiminin beklediği bir insan vardır, kiminin gidemediği bir yer, kiminin de geride bıraktığı bir zaman. Ve galiba insan büyüdükçe şunu daha iyi anlıyor. Hayatta bazı şeylerin kıymetini onları kaybetmeden önce bilmek gerekiyor. Birlikte içilen bir kahvenin, kapıda edilen kısa bir sohbetin, bir dostun telefonunun, bir annenin sesinin, bir babanın kendine dikkat et deyişinin. O anlarda sıradan gelen şeyler yıllar sonra insanın en değerli hatıralarına dönüşebiliyor. Belki de bu yüzden bugün sevdiklerimize biraz daha dikkatle bakmalıyız. Birbirimize biraz daha güzel sözler söylemeliyiz. Çünkü hayat çoğu zaman bizim planladığımızdan daha hızlı geçiyor. Dün çok uzaklarda sandığımız bir gün, bugün hatıra. Bugün yaşadığımız bir an ise yarının hatırası olabilir. Ve zaman demişken, bir mevsimden diğerine geçerken aslında ne çok şeyi geride bırakıyoruz. Bahar geliyor, çiçekler açıyor, sonra o bahar da geçip gidiyor, tıpkı hayatımızdaki bazı güzel günler gibi. Şimdi sırada geçen zamanın ve geride kalan baharların hüznünü taşıyan güzel bir eser var. Belki dinlerken siz de kendi baharınızı hatırlarsınız. Emine Ertürkkar Aslan seslendirecek, "Bak Yine Geçti Bahar." Sizler için geliyor.

Bak yine geçti bahar. Ne kadar sade ama ne kadar derin bir cümle. Aslında yalnızca bir mevsimden söz etmiyoruz. Bazen bahar geçti derken bir ömrün içinden geçen günleri anlatıyoruz. Çocukluğumuzun baharları, gençliğimizin baharları, ilk heyecanlarımız, ilk dostluklarımız, ilk sevdalarımız. Hepsi bir yerlerde kaldı. Ama ne güzel ki hatırlamak diye bir şey var. İnsan geçmişe dönemiyor belki ama geçmişte kalan güzellikleri gönlünde taşıyabiliyor. Bir fotoğraf, bir koku, eski bir şarkı, bir sokak ve bir anda yıllar öncesine dönüveriyoruz. Hiç fark ettiniz mi sevgili dinleyenler? Bazı insanlarla ilk karşılaştığımızda onları daha önce tanıyormuşuz gibi hissederiz. Sanki sesleri tanıdık gelir. Sanki bakışlarında bildiğimiz bir şey vardır. Nedenini açıklayamayız. Sadece bir yakınlık hissederiz. Belki gönül akıldan önce tanır bazı insanları. Belki de bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Hayat karşımıza bazı insanları çıkarır ve biz onların neden geldiğini çok sonra anlarız. Kimi bir şey öğretmek için gelir, kimi bir iz bırakmak için. Kimi ise yalnızca güzel bir hatıra olmak için. Şimdi sıradaki eserimiz tam da böyle bir duyguyu taşıyor. Bir yakınlık, bir tanışıklık, bir bakışta başlayan o tarifsiz his. Sıradaki eseri ben seslendireceğim. Bir göz aşinalığı var aramızda. Buyurun hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, bir göz aşinalığı var aramızda. Bazen gerçekten de öyle olur. Bir insanla konuşursunuz ve içinizden bir ses, ben bu insanı sanki çok eskiden beri tanıyorum der. Belki de gönlümüzün kendine ait bir hafızası vardır. Biz hatırlamayız ama gönlümüz hatırlar. Bir bakışta, bir gülüşte, bir ses tonunda, bir kelimede kendimizden bir parça buluruz. Ve bazı insanlar vardır, hayatımıza sessizce girer. Ne büyük cümleler kurarlar, ne de kendilerini anlatmak için çaba gösterirler. Ama varlıkları yetiyordur. Yanında rahat hissedersiniz, konuşmadan da anlaşabilirsiniz. İşte gerçek yakınlık biraz da budur. Çünkü insan yanında kendisi olabildiği insanı sever. Rol yapmadan, kendini saklamadan, olduğu gibi. Belki de sevginin en güzel tarafı budur. Bir insanın sizi olduğunuz halinizle kabul etmesi. Şimdi bir başka güzel duyguya geçiyoruz, bakışlara. Çünkü bazı bakışlar vardır, kelimelerden daha güçlüdür. Bazen tek bir bakış uzun uzun anlatılan cümlelerden daha fazlasını söyler. Ve şimdi sırada bakışların dilini anlatan çok güzel bir eser var. Alev Yıldız sizlerle olacak. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç diyecek. Göz göze gelen tüm gönüllere gelsin.

güzel anlattı değil mi sevgili dinleyenler? Gözler, insanın saklayamadığı tek yer belki de. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsak da gözlerimiz bazen bizi ele verir. Mutluluğumuzu da, kırgınlığımızı da, özlemimizi de, sevgimizi de. Bir insanın gözlerine baktığınızda bazen söyleyemediği cümleleri duyarsınız. O yüzden bazı vedalar gözlerle yapılır. Bazı merak etmeler gözlerle söylenir. Bazı seni seviyorumlar da hiç konuşmadan, hiçbir kelime etmeden, sadece bakarak. Belki de insanın en samimi hali kendini anlatmaya çalışmadığı halidir. Ve zaman geçtikçe anlıyoruz ki hayatta bazı insanlar, bazı bakışlar, bazı anlar gerçekten unutulmuyor. Aradan yıllar geçiyor ama bir gün bir şarkı çalıyor ve siz yine aynı yerde buluyorsunuz kendinizi. İşte hatıraların gücü de burada. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama hatırladığımız güzel anlarla bugünümüzü güzelleştirebiliriz. Şimdi biraz daha geçmişe gidelim. Gün gün yaşanan bir hatıranın izine. Belki sizin de hayatınızda unutamadığınız bir gün vardır. Tarihini hatırladığınız, saatini hatırladığınız, yanınızda kimin olduğunu hatırladığınız bazı anılar vardır çünkü hafızamızın değil kalbimizin bir köşesinde saklanır. Şimdi o köşeye doğru uzanıyoruz. Emine Ertürk Karaaslan seslendirecek gün be gün yaşanan o hatırayı. Hatıralarınız hep güzel olsun.

Sevgili dinleyenler, hatıralar insanın hayatındaki en sessiz misafirler. İstediğimiz zaman gelirler, bazen bir fotoğrafla, bazen bir şarkıyla, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda. Ve geldiğinde geçmişi değiştiremeyiz ama onu yeniden hissederiz. Belki bu yüzden bazı şarkıları yıllarca unutamayız. Çünkü aslında biz şarkıyı değil, şarkının bize yaşattığı duyguyu hatırlarız. Bir zamanlar kim olduğumuzu, neleri sevdiğimizi, kiminle güldüğümüzü, kimin için beklediğimizi, kime veda ettiğimizi. Hayat insana çok şey öğretiyor. En büyük derslerden biri de şu galiba, hiçbir şey aynı kalmıyor. İnsan değişiyor, zaman değişiyor, insanların hayatımızdaki yeri değişiyor. Ama bazı duygular kolay kolay değişmiyor. Bir sevgi, bir özlem, bir kırgınlık, bir teşekkür, bir keşke ve bazen de insanın içinden bütün bunların üzerine tek bir cümle yükseliyor. Beni bu kadar yürekten çağırma. Çünkü insan bazen gitmek isterken kalmak zorunda kalır. Bazen unutmak isterken hatırlar. Bazen güçlü durmaya çalışırken bir şarkıyla bütün duvarları yıkılır. Şimdi programımızın son eserine geliyoruz. Ama biliyorum ki bu son şarkı sizlerin gönlünde başka başka hikayelere dokunacak. Belki bir vedayı hatırlatacak, belki hiç yaşanmamış bir buluşmayı, belki de hala kalbinizde taşıdığınız birini. Şimdi son eserimiz yine benim sesimden. Bu kadar yürekten çağırma beni. Gönlünüzden geçen ne varsa bu şarkıya bırakalım.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programından bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki buluşmamıza kadar gönlünüzde güzel insanlar, evinizde huzur, yüreğinizde umut, hayatınızda müzik hiç eksik olmasın. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yine aynı sıcaklıkla, yine gönülden gönüle buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Deniz bölgesinde hava az bulutlu var mevki, yerel 9-32, Eğir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-33

37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin iki ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var, şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, "Geciken adalet, adalet değildir" ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Para Park'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Koştuğumuzda neden karnımızın alt tarafında bir sancı duyarız? Yattığımızda, yürüdüğümüzde, yemek yediğimizde az, koştuğumuz zamansa çok enerji harcarız. Koştuğumuzda vücudumuzdaki organlar normalden daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Organlarımıza oksijeni taşıyan kanımızdır. Oksijeni taşıyacak kanımız azsa istediğimiz kadar hızlı nefes alıp verelim bir işe yaramaz. Rabbimiz dalağımıza ihtiyaç anında kullanılmak üzere kan depolama özelliği vermiştir. Koşmaya başladığımızda dalaktaki kan dolaşım sistemine aktarılır. Bunun için dalağın kasılması, yani biraz sıkıştırılması gerekir. İşte her zaman kasılmayan dalak birden sıkıştırılınca böyle ağrı yapıyor. Öyleyse koştuğunuzda karnınız sancılanıyorsa bilin ki dalağınız sağlam çalışıyor. Sürekli spor yapıyorsanız dalak sürekli bu işi yapacağından sancı yapmaz.
1: Biliyor muydunuz?
2: Asansör ilk ne zaman ve neden kullanıldı? Bir düşünün, asansör hiç bulunmamış olsaydı, şimdi şehirlerin görüntüsü nasıl olurdu? Şehirler yatay olarak genişleyecek ama şu anki gibi katlı binalar ve gökdelenler olmayacaktı. Ne Tayvan'daki 101 katlı bina ne de dünyanın en yüksek binası olan 200 katlı Burj Dubai binası. Ama asansör bulundu. Hatta ilk insan taşıyan asansörün bulunma gerekçeleri oldukça ilginç. Dünyada ilk asansör 1743 yılında Fransa'da Versailles Sarayı'nda Kral 15. Louis için kullanıldı. Nedeni ise kralın rahat etmesi ve sevgilisine kolay ulaşabilmesi. 1743 yılında kral kendine özel bir daire tesis ettirmişti. Üst katta sevgilisi yaşarken alt katta ise kendisi oturuyordu. Aşağıdaki kattan bir yukarıdaki kata ulaşabilmek için asansörü dairesine monte ettirdi ve asansör binanın dışına takıldı. Bu asansör şu an bizim bildiğimiz ipli mantıkla değil, insan gücüyle çalışıyordu. Bu nedenle de adına uçan iskemle denildi. Yani kralın hizmetkarları iskemleye oturan kralı ağırlık dengelerine göre çekip kralı sevgilisine hızlı ve zahmetsiz yoldan ulaştırıyorlardı. Bundan tam 114 yıl sonra ise halk Elisha Graves Otis sayesinde ilk gerçek asansörü görmüş oldu. New York'ta bulunan 5 katlı bir binaya takılan asansör, insan taşıyan ilk asansördü. Her ne kadar daha önce Otis yük taşıyan asansörler üretmiş olsa da bu tarih insanlar için bir dönüm noktası oldu. Otis markasını bilirsiniz. Halen yüksek katlı binalarda kullanılan asansör markalarının birçoğunun markası Otis'tir. Türkiye'ye bakacak olursak 1907'de ilk asansör İzmir'de yapıldı. Yine aynı sene İstanbul Hidiv Kasrı'nda buharla çalışan 3 asansör yapılmıştı.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan kalbinin kanı pompaladığında oluşturduğu basınçla kanı 10 metre uzağa fırlatabildiğini, kaptanların gemiler hareket halindeyken bir yunus gördüklerinde yavaşladıklarını, çünkü yaygın inanışa göre çok duygusal olan bir yunusun gemiyle girdiği yarışı kaybederse intihar edebileceğini, eğer ağzımıza attığımız bir şeye tükürüğümüz değmezse onun tadını anlayamadığımızı, genel kanının aksine zebraların siyah ve beyaz çizgilere sahip olmadıklarını, aslında beyaz derilerinin üzerinde siyah çizgilerin yer aldığını, çikolatanın köpekleri öldürdüğünü, onların kalbine ve sinir sistemine zarar verdiğini, yarım kilo kadar çikolatanın küçük bir köpeği öldürebildiğini, birçok ruj çeşidinin balık pulu içerdiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatorluğu, II. Filip ve Büyük İskender'i anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antik Krallık Makedonya, Antik Yunanca Makedonia, Yunanistan'ın en kuzeyinde, batısında Epir, doğusundaysa Trakya ile sınırlı antik bir krallığın adıdır. İkinci Filip'in tahta çıkmasıyla başlayan yükseliş, dönemi Büyük İskender'in o güne kadar bilinen, dünyanın bir kısmını fethederek Yunan tarihinde Helenistik dönemi başlatmasının ardından kısa bir süreliğine Yakın Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesiyle doruk noktasına ulaşır. Doğu sınırı İndus nehrine kadar ulaşarak imparatorluk haline gelen devlet o dönemin süper gücü olur. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 382 yılında doğar. M.Ö. 359 yılında babası Amintas'ın yerine 23 yaşında Makedonya tahtına çıkarak kral olur. Krallığını Yunan dünyasında hatırı sayılır güçlerden biri haline getirmiş olmasına rağmen Korintliler, Atinalılar ve Spartalılar gibi güneydeki daha kültürlü komşuları kendisini ve arkadaşlarını hep vahşi, dağda yaşayan barbarlar olarak görür. Gençliğinde bir süre rehin kaldığı Tebaide, ünlü komutan Epaminondas'tan önemli savaş taktikleri öğrenir. Tahta geçer geçmez ilk beliren tehlike, babasının üç nikahsız eşinden olan oğullarının taht üzerinde hak iddia etmeleridir. Ülkede genel iradenin yardımıyla Filip bu tehlikeleri atlatmayı başarır. İkinci beliren tehlike ise kuzeydeki barbar kavimlerin krallığa karşı yaptıkları ittifaktı. Ancak Filip erken davranarak bu tehlikeyi de atlatır ve M.Ö. 356 tarihlerinde Makedonya sınırlarının güvenliğini sağlar. Ordusunu savaş alanına kendi götüren askeri bir liderdir. Kral Filip M.Ö. 356'da parlak bir askeri başarı kazandığı sırada 3 ayrı haberciden 3 ayrı haber alır. Ünlü kumandanlarından Parmenon savaşta İlliryalıları alt etmiş, atlarından biri olimpiyat oyunlarında zafer kazanmış ve karısı Olimpia oğlu İskender'i dünyaya getirmiştir. Kahinler krala yeni doğan oğlunun savaşlarda yenilmek nedir bilmeyen bir komutan olacağını söyler. Kral 2. Filip'in ilk karısı ve Büyük İskender'in annesi Olimpia, Dionysos Tapınağı rahibesidir. Filip'in tahta geçer geçmez yaptığı en önemli işlerden biri yeni bir ordu kurmak olur. Bu ordu zamanın teknolojik açıdan en gelişmiş ordusudur. Filip'in ordu üzerinde yaptığı yenilikler şöyle sıralanabilir. Faydasız bir yük olan piyadenin eşya arabalarını ordudan kaldırır. Süvarilerin yanlarında sadece tek bir seyis bulundurmalarına müsaade eder. Askeri disiplini en üst seviyeye getirir. Milattan önce 357 yılında Yunan koloni çemberini deler. Atina'nın karşı koymasına rağmen Amfipolis, Pidna ve Potidia gibi şehirleri zapt ederken Makedonya sınırlarını denize kadar genişletir. Bu arada Pengayon dağındaki altın madenlerini de ele geçirerek ekonomik alanda güçlenir. Milattan önce 338 senesinde Kral Filip Beotia'ya kadar ilerler ve bu senenin Ağustos ayında Hayroneia muharebe sahasında müttefik Yunanlılarla karşılaşır. Bu savaşta da çarpık muharebe düzenini kullanarak Atina ve müttefiklerini bozguna uğratmayı başarır. O sıralar 18 yaşında olan oğlu İskender de bu savaşta soldaki taarruz kanadını komuta ederek kendini gösterir. Hayroneia muharebesi Yunanistan'ın kaderini belirler. Bu muharebeden sonra tüm Yunanistan Filip'in eline geçmiş olur. Makedonya kralı Tebaide'ye karşı oldukça sert davranır. Atina ise Filip'le gayet elverişli barış şartlarıyla anlaşmaya varır. Keronia muharebesinden sonra Filip Yunanistan'ın durumunu görüşmek üzere Yunan devletlerini Korint'e davet eder. Sparta dışında tüm davet edilen devletler bu görüşmeye katılır. Kongre'de bir Hellenler Birliği meydana getirilir ve ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için genel barış ilan edilir. Filip ise birliğin başkanı ve birlik ordusunun hegemonu yani başkomutanı seçilir. 337 yılında Birlik Meclisi'nin Korint'te yaptığı ilk toplantıda Filip bütün Yunanlıları Perslere karşı savaşa davet eder.
Bu seferin amacı Anadolu Yunanlılarını Pers boyunduruğundan kurtarmak, aynı zamandaki Xerxes'in bir zamanlar Yunanistan'da yapmış olduğu tahribatın öcünü almaktır. Filip'in bu önerisi kabul edilir, bu öç seferinin başkomutanlığına getirilir. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 336 yılında bu seferin hazırlıklarını gördü ve Anadolu'ya generallerinden Attalos ve Parmenion'un idaresinde 10 bin kişilik bir öncü kuvvet gönderdiği sırada başkenti Aigaide, kızı Kleopatra'nın düğününde aslı kesin olarak bilinmeyen bir sebep yüzünden Asiller tarafından bir suikastte 46 yaşında öldürülür.

Büyük İskender. Doğumu 20 Temmuz milattan önce 356. Pella, Makedonya. Ölümü 10 Haziran milattan önce 323. Babil. Milattan önce 336 ile milattan önce 323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya kralı 2. Filip'in oğlu. Türk tarih literatüründe ayrıca Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender olarak da bilinir. Pers İmparatorluğunu yıkarak Persepolis'i alır. Zor kazanılan savaşların sonucunda Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurup eski Yunan uygarlığının doğuya yayılmasında etkili olur ve efsanevi bir kahramana dönüşür. İkinci Filip'le Epir kralı Neoptolemos'un kızı Olimpias'ın oğlu olan İskender, 13-16 yaşlarında Aristo'dan aldığı derslerin etkisiyle felsefe, tıp ve bilime ilgi duyar. Babası 2. Filip'in Bizantiyon'a saldırdığı M.Ö. 340'ta Makedonya'yı yönetir ve bir Trak kabilesini yener. 2 yıl sonra 2. Filip'in Yunanlılara karşı kazandığı Keronia çarpışmasında ordunun sol kanadını komuta eder. M.Ö. 336'da 2. Filip'in öldürülmesinin ardından komutanlarca kral ilan edilir. Öncelikle bütün olası hasım ve rakiplerini öldürtür. Babasının sağlığında Asya seferini gerçekleştirmek üzere oluşturulan Korintos'taki Helen Birliği Meclisi'nde bu birliğin hegemonu ve başkomutanı seçilir. Delfi üzerinden Makedonya'ya dönerken M.Ö. 335 ilkbaharında Trakya'ya girer. Şipka geçidini aşarak Triballileri ezdikten sonra Tuna'nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıtır. Ardından batıya dönerek Makedonya'yı istila etmiş olan İlyriyalıları yener. Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler üzerine Atina'da ayaklanma patlak verir. Bu ayaklanmanın ardında hem yeni Pers kralı 3. Darius'un mali desteği hem de Domestenes'in çabaları yatar. Askerlerini günde 30 kilometre gibi o çağa göre çok yüksek bir hızla ilerleterek Yunanistan'a giren İskender, tapınaklar ve şair Pindaros'un evi dışında bütün tebaayı yerle bir eder. Yaklaşık 6000 kişinin öldürüldüğü, sağ kalanların köle olarak satıldığı bu sindirme hareketi sonunda Sparta dışındaki bütün Yunan devletleri Makedonya üstünlüğüne boyun eğer. Çıkışından beri Pers İmparatorluğunu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük İskender, 2. Filip'in kurduğu orduyu beslemek ve 500 talente ulaşan borçları ödemek için gerekli kaynakları bulma düşüncesiyle hemen sefer hazırlıklarına girişir. Kral naibi olarak yönetimi Sibonlu Antipatros'a bıraktıktan sonra M.Ö. 334 ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıkar. Bu ordunun içinde 14 bin Makedonyalı ve Helen Birliği'ne bağlı 7 bin asker yer alır. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik eder. Homeros'tan aldığı esinle önce Troya'yı ziyaret ederek Aşilius'un mezarına çelenk koyan İskender, Pers ordularıyla ilk kez Granikos çarpışmasında karşı karşıya gelir. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açar. Yunanistan'da izlediği politikanın tersine tiranları sürerek demokrasilerin kurulmasına ön ayak olur. Ama kentleri fiilen kendisine bağlama yoluna gider. Karya'daki Miletos ve Halikarnassos kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorlar. Milattan önce 334 ile milattan önce 333 kışında Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra M.Ö. 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye ulaşır. Söylenciye göre Frigya'dan geçerken Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü keser. Gordion'dan Ankara'ya yönelip oradan da Kapadokya ve Kilikya kapıları
bugünkü Gülek Boğazı üzerinden güneye iner. Misis Köprüsü'nden geçerek Miryandros, yani bugünkü İskenderun yakınında kamp kurar. Pers hükümdarı 3. Darius ise Pinaros Çayı, günümüzdeki adıyla Deli Çay kıyısında savaş düzeni alır. Bu karşılaşmayı izleyen Nissos çarpışması, M.Ö. 333 sonbaharı sonunda 3. Darius kesin bir yenilgiye uğrar ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçar. İskender bu zaferden sonra Suriye ve Fenike'ye doğru ilerler. Amacı Fenike kıyılarını fethederek Pers donanmasını üssüz bırakmak ve etkisizleştirmektir. 3. Darius'un barış önerisine karşı kendisini Asya'nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını ister. Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşın Tiros önünde sert bir direnişle karşılaşır. Uyguladığı bütün kuşatma taktiklerine karşın bu müstahkem ada kenti 7 ay boyunca başarıyla saldırılara karşı koyar. Kuşatma sürerken 3. Darius ailesi için fidye olarak 10 bin talent ödemeyi ve Fırat Irmağı'nın batısında kalan topraklarını bırakmayı önerir. Bu olayla ilgili olarak İskenderun komutanı Parmenion'un İskender'in yerinde olsam kabul ederdim dediği, buna karşılık İskender'in de Parmenion olsaydım ben de kabul ederdim biçiminde bir karşılık verdiği anlatılır. Tiros şiddetli saldırılara daha fazla direnemeyerek M.Ö. 332 yılının Temmuz ayında düşer. İskender'in en büyük askeri başarısı sayılan bu harekata geniş çaplı bir yağma eşlik eder. Kentin bütün erkekleri öldürülüp kadın ve çocukları köle olarak satılır. Suriye'yi Parmenion'a bırakarak güneye ilerleyen İskender, Gazze'de 2 ay süren direnişe son verdikten sonra M.Ö. 332 yılının Kasım ayında Mısır'a girer ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanır. Memphis'te kutsal hapise kurbanlar keserek Firavunların geleneksel çifte tacını giyer. Kışı Mısır'da yönetimi düzenlemekle geçirir. Mısırlı yöneticiler atamakla birlikte orduyu Makedonyalıların komutasında tutar. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Aleksandriya kentini kurar. Bazı kaynaklara göre Nil'in taşmasının nedenlerini araştırmak üzere bir keşif grubunu görevlendirir. Siva'da ünlü bir kahinin İskender'in Zeus'un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon tapınağında Tanrı Amon'la görüştüğü yolundaki söylentiler onun halkın gözündeki tanrısallığını bir kat daha arttırır. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'de kesin denetimi sağlayan İskender, M.Ö. 331 ilkbaharında Tiros'a döner. Suriye'ye Makedonyalı bir satrap atadıktan sonra Mezopotamya'ya ilerler ve Temmuz'da Fırat kıyısındaki Tapsakos'a varır. Ninive ile Erbil arasındaki Gaugamela Savaşı'nda 3. Darius'la yeniden karşı karşıya gelir ve onu bir kez daha yenerek kaçmaya zorlar. Güneye inerek Babil'i alıp Mazayos adında bir Persi satrap olarak atar. Ardından Susa'ya girer ve Zagros dağlarını aşarak İran içlerine yönelir. Persepolis'te 1. Kiserksis'in sarayını törenle yakar. Kiserksis'in Yunanistan'da yaptıklarına karşı bir misilleme olan bu hareketle aynı zamanda öç seferinin sona erdiğini gösterir. M.Ö. 330 ilkbaharında Medya'ya girerek başkent Ekbatana'yı, diğer adıyla modern Hamedan'ı aldıktan sonra Yunan askerlerinin geri dönmesine izin verir. Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı amaçlayan İskender, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlatır. Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaşır. Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers bileşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi oluşturduğundan eski komutanlarıyla baş gösteren anlaşmazlıklar giderek derinleşir. Kendisine suikast girişimiyle suçlandığı Parmenion'la oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenler. M.Ö. 330 ila 329 kışında Helmand Tırmağı'nı izleyerek kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürür.
Bu sırada bakteriya satrapı Bessus'un genel bir ayaklanma başlatması üzerine Hindukuş dağlarını aşarak karışıklıklara son verir. Bu harekatı yürütürken Sridarya'ya kadar ilerler ve burada İskitlerin sert direnişiyle karşılaşır. Başka göçebe halklarında ayaklanmasıyla büyük güçlükler çıkaran bu direnişi ancak M.Ö. 328 sonbaharında bastırabilir. Davranışlarıyla giderek bir doğu despotuna dönüşen İskender, Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve proskinesis yani hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başlar. Bu arada Baktriyani prenseslerinden Roxana ile evlenir. Kendini tanrılaştırmaya giriştiyse de Makedonyalılar ve Yunanlarca alaya alınınca bundan vazgeçmek zorunda kalır. Bir komploya karıştığı gerekçesiyle tarihçi Kalistenes'i hapse attırması, bilgin ve filozoflar arasındaki desteğini yitirmesine neden olur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişme noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polis olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor.

sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Oğlu Manas'a Buhara Hanı Temir Karahan'ı kızını istemek için Buhara'ya giden Jakıp Han, orada gördüğü şehir hayatına hayran kalmıştı. Temir Han ise kızını Manas'la evlendirmek konusunda kararsızdı. Vezirlerin çoğu bu evliliğe taraftardı. Çünkü Buhara ile Kırgızların düşmanları ortaktı. Jakıp Han'dan yüklü miktarda başlık isteyen Temir Han da bu evliliğe razı olmuştu. Jakıp Han büyük miktardaki başlık parasını ödemeyi kabul etmişti. Ancak bir isteği daha vardı. 7 gün içinde bütün istediklerini teslim edeceğim. Lakin küçük kızın Aruke'yi de Manas'ın arkadaşı Alman Bet'e vereceksin. Temir Han bu isteğe çok sinirlendi. Vatanını bırakıp gelen bir Çinli'ye kızımı nasıl istersin? Bu sözü sana hiç yakıştıramadım. Jakıp Han, Alman Bet'in bir kaçak değil, soylu bir prens olduğunu, üstelik İslam'ı kabul ettiğini ve Manas'ın kardeşi olduğunu söyledi. Temir Han, önceleri bu teklife hiç sıcak bakmamıştı. Ama çok kıymet verdiği yakın dostu Kalmatay, onu ikna edince Aruke'yi Alman Bet'e vermeye razı oldu. Birkaç gün sonra Jakıp Han, haddi hesabı olmayan hayvan sürüleriyle çıkıp geldi. Temir Han'ın istediğinden fazlası vardı. Temir Han doğrusu bu kadarını da beklemiyordu. Daha sonra büyük bir düğün yapıldı. Manas Kanıke ile Alman Bet ise Aruke ile evlenmişti. Akerkeç ile evli olan Ergökçe'ye de bacanak olmuşlardı. Yeni evli çiftler Talas sahillerinde uzun süre huzur içinde yaşadılar. Artık Kırgız halkı kendi vatanında güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürüyordu. Ertöştük Alay bölgesini, Sancabek Endican yöresini, Erkoçay Alp Atbaşı yöresini Manas Han'a bağlı olarak idare ediyordu. Alman Bet, Çuvak, Sığrak, Bakay gibi alplerse Manas'ın yanında bulunuyorlardı. Manas Han güçlü ordusuyla tehlikeyi hissettiği an hemen silaha sarılıyor, Esen Han'a göz açtırmıyordu. Kırgızlar artık her seferde büyük zaferler elde ediyor, adeta yıllar süren esaretin acısını çıkarıyordu. Esen Han Manas'la savaşarak başa çıkamayacağını anlamıştı. Sonunda bir çözüm yolu buldu. Manas'ı hileli bir şekilde öldürecekti. Manas'ın ölümünden sonra Kırgızlarla rahat rahat başa çıkarım diye düşünüyordu. Bunun için Kırgızlara yakın olan kardeş boylardan yararlanmayı düşünüyordu. Esen Ağa'nın faydalanmak istediği boylardan önde geleni Közkomanlardı. Közkomanlar, Kırgız ülkesinin istilası sırasında esir edilerek Pekin'e götürülmüş, orada Budist yapılıp tamamen Moğollaşmışlardı. Esen Han, Közkomanlardan başka Gökçe Göz, Candayak, Orazan ve Celtemez boylarının ileri gelenlerini de huzuruna alıp, onlara eğer Manas'ı yakalayıp sağ getirirlerse hanlık vereceğini söyledi. Tamamen benliklerini kaybetmiş olan bu insanlar, görevi kabul edip and içtikten sonra domuz kurban edip hazırlıklara başladılar. Bu beş hain bey yanlarını çocuklarını alarak Talas'a doğru hareket ettiler. Manas'a da bir mektup yazıp yolladılar. Mektupta şöyle yazıyordu. Atan Uraz Alp öldükten sonra bizi esir ederek Pekin'e götürdüler. Mallarımıza, mülklerimize el koydular. Pekin'de düşmanlarımızın hayvan sürülerine çobanlık yaptık. Yıllarca köle gibi çalıştık. Şimdi oradan kaçtık. Tüm güçlüklere rağmen dağları taşları aşıp
padişahımız Manas'a sığınmaya geldik. Senin ululuğunu, yüceliğini, merhametini çok duyduk. Bize de kucak açıp kabul edeceğini sanıyoruz. Manas mektubu okuyunca çok sevinmişti. Aldığı haberi babasına ulaştırdı. Jakupan da çok sevinmişti. Ancak annesi Çayırda Hatun'la eşi Kanikey Hatun pek sevinmemiş, kuşkuya kapılmışlardı. Manas onları büyük bir sevinç ve törenle karşıladı. Esen Han'la köz komandarın sinsi planından haberdar değildi. Onlara yürekten kucağını açıp sevgiyle bağrını bastı. Oysa köz koman sinsiydi, samimi değildi. Atamız bir kardeşim Manas, sevgili kardeşlerim. Orazda Alp'in ölümünden sonra Çinlilere ve Kalmuklara esir olup Çin'e getirildik. Köle gibi yıllarca çalıştırıldık. Atalarımızın yurduna hasret kaldık. Tek düşüncemiz ata toprağına kavuşmaktı. Allah bize bu kutlu toprağı öpüp koklamayı nasip etti. Bundan güzel bir mutluluk olamaz. Toplantıda bulunanlar bu etkileyici konuşmanın altında yatan sinsi planı anlayamadılar. Sessizce dinledikten sonra özellikle yaşlı olanlar içli içli ağladılar. Manas Han, Çin'den gelen soydaşlarına güzel bir yayla, sürüler ve çadırlar verdi. Közkoman hiç vakit geçirmeden sinsi planlarını uygulamaya koydu. Büyük çadırın içine derin bir kuyu kazdı, Manas'ı bu kuyuya düşürecek, becerebilirse Çin'e sağ salim kaçıracaktı. Manas'ın vefalı eşi Kanikey bu yeni konuklara hiç güvenmiyor, onları sürekli göz hapsinde tutuyordu. Ona göre bunlar Kırgızlığı tamamen unutmuş ve dinden de çıkmışlardı. Gizli gizli puta taptıklarını işitince iyice kuşkulanır oldu. Her davranışlarından şüphelenmeye ve bir şeyler aramaya başladı. Köz komandarın Manas'ın başına bir çorap öreceklerinden oldukça korkuyordu. Manas'ın 47, geleneksel Kırgız oyunu Ordu oynuyorken Közkoman ve arkadaşları bunu fırsat bilip Manas'ı evlerine davet ettiler. Zengin bir sofra hazırlamışlardı. Sofrada yok yoktu. Manas, Çin usulü hazırlanmış bu sofrayı çok beğendi, yemekleri iştahla yedi. İçeceklere ise uyku ilacı atılmıştı. Bunu fark edemeyip kana kana içti ve kendinden geçip bayıldı. Manas baygın bir halde Közkoman ve Gökçe Oğuz oğullarının gözetimindeydi. Közkomanlar keyiflenmişlerdi. Manas'la birlikte Kırgızların gücü kuvveti kalmayacak. Kırgızlar artık elimize düştü. Manas olmadan onlar bir hiç. Kırgızların sonu geldi artık. Manas kendini geldiğinde iş işten geçmişti. Yorgun ve bitkin bir haldeydi. Kalmukların elinde esir olduğunu anlamıştı. Kardeş diyerek bağrına bastı insanların kötü niyeti onu oldukça üzdü. Annemle Kanikey ne kadar da haklıymış. Bu kalmuklaşmış Kırgızları dost bilmeyecektim. Şimdi fare gibi zindana kapanıp kısılı kaldım. Dostlarımı dinlemeyip bu çakallara fazla göz yumdum. Dostlarım neredesiniz? Alman Beyt, Altbakay, kardeşim Çuvak neredesiniz? Yoksa siz de benim gibi gaflet uykusuna mı yattınız? Uyumayın, kendinize gelin. Bakın hele koca Manas ne hallere düştü. Manas zindan gibi örülü kuyuda bekleye dursun, arkadaşlar ise hiçbir şeyden habersiz orada oynamaya devam ediyorlardı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parça bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, geciken adalet, adalet değildir ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İlgöç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa-Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Parapark'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol

0: trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 12, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran az bulutlu 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana parça bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 32, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 29, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine az bulutlu 19, Kırcaöle az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 16, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimovasa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Kutsu bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde bulut çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı biraz bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polisi olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adın kalpsiz.

aldanmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış. Kalpsiz, kalpsiz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var, şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, geciken adalet, adalet değildir ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İlgöç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa-Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Parapark'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu

0: 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 12, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran az bulutlu 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana parça bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 32, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 29, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine az bulutlu 19, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Selanik az bulutlu 22, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 16, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, suyu kirletmeden tasarruflu kullanın. Daha çok su tasarrufu sağlansın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, programımızda bugün Ormancı adıyla da bilinen Çıktım Belen Kahvesine adlı Muğla türküsünün gerçek hikayesini paylaşacağız sizlerle.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Geveniz köyünde yaşayan Mustafa Şah Budak ve köy muhtarı Tevfik Cezayirli canciğer arkadaştır. Bu ikilinin arkadaşlığına köyde herkes gıpta ile bakar. Ağa çocuğu Mustafa, muhtarın sakin yapısına karşın sinirli bir kişiliğe sahiptir. İki samimi arkadaşın hemen her akşam köy kahvesinde oynadıkları dam oyunu kahvedekiler tarafından ilgiyle izlenir. Çünkü yenilen kahvedekilere çay, kahve ve meşrubat ısmarlar. 1946 yılı Temmuz ayının sıcak bir gününde iki arkadaş yine dam oynamaya oturur.

0: üç taşınıydın muhta. Bu da tamaya çıkarsa pes edersin artık ha.
1: Daha son sözü mü söylemedim. Şunu görmedin mi herhal? Gördün mü?
2: Muhta! Ana. Muhta! Yine dama mı oynuyorsun sen?
0: Seninki yine içmiş.
2: Muhta! Bırak şu damayı da bekçinin yazısını yazıver. Hadi çabuk oyalanma.
1: Ne yazısı Urmancı?
2: Bekçiyi emrime verdiğine dair yazı.
1: Bak Mehmet, bekçiyi sana veremem.
2: Gidenmiş o. Ya, niye veremezmişsin?
1: Bekçi seçim evrakını yatağına götürecek de ondan.
2: Dünkü yangını bilmiyor musun? Çiftlik köyündeki ağaçlar cayır cayır yandı. Ben olmasaydım kim söndürürdü o yangını ha? Kim söndürürdü be?
1: He sağ ol, Allah razı olsun, söndürdün. Ama şimdi bekçiyi niye istiyorsun?
2: Yangın evrakını götürecek.
1: Bak Mehmet, dün seçimler yapıldı. Evrak beklemez. Seçim evrakını götürüp
2: gel. Hayır dedim sana Muhta. Yangın daha önemli. Önce benim evrakımı götürecek.
0: Sağ olsun sen. Hadi çek git işine budan.
1: Bak Mehmet, çok ayıp ediyorsun. Hem bak görüyorsun, dama oynuyoruz burada. Biraz müsaade et, oyun bitsin konuşun.
0: Terbiyesizliğin lüzumu yok. Neden bozdun damayı?
2: Görevi başındaki memura tokat ha? Bunun cezasını çekeceksin.
1: Sakin ol biraz ya. Gel şöyle.
2: İkinizi de bu köyden sürdürmezsem bana da ormancı Mehmet demesinler.
0: Ve sen nasıl sürdüreceksin beni? Bir anlat bakayım, sen nasıl sürdüreceksin? Benim soyum 500 yıldır burada yaşıyor. Sen kimsin de? Sen kimsin de bizi bu köyden sürdürüyorsun?
1: Mustafa dur yapma.
2: Bu kamayla kovalayacağım sizi. Kovalayacağım.
1: Yapmayın, kaza çıkacak.
2: Al sana.
1: Yaraladın adamı, gördün mü?
3: Ormancının kamasıyla kolundan yara alan Mustafa Şahbudak, ormancıyı korkutmak için belindeki tabancayı çıkarıp yere doğru ateş eder.
0: Silahı görünce kaçarsın değil mi? Dur dedim sağa, kaçma. Kaçma dedim sağa.
1: Ah vuruldum.
0: Muhtar ne oldu sağa? Ben mi vurdum yoksa sen muhtar? Aman Allah'ım, ne ettim ben? Arkadaşımı vurdum, ne ettim?

0: Mustafa'nın tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Muhtar Tevfi'yi tahta bir sal üzerinde Muğla Devlet Hastanesi'ne götürürler.
1: Doktor, doktor, ben Hasan Ağa'nın oğluyum. Babamın çok selamı var. Bu adam iyileşti doktor. Elini ayağını öpeyim, bu adam iyileşti.
2: Görmüyor musun, çok kan kaybetmiş.
1: Yapma doktor, etme, eyleme, iyileşti onu.
2: Bak Mustafa, sakin ol ama... Açık konuşayım, onu kurtarma şansımız yok.
3: Ölüyorum Mustafa. Hakkını helal et.
1: Hayır, ne diyorsun sen Muhtar? Ölemezsin, hayır, ölmeyeceksin. Muhtar, etme, eyleme. Muhtar.
2: Yapacak bir şey yok, çok kan kaybetmişti. Üstesinden gelemezdi. Muhtar öldü. Gel, gel bari senin kolunu saralım.

Kazayla en yakın arkadaşını öldüren Mustafa polise teslim olur. Cezaevinde yatarken öldürdüğü arkadaşı Muhtar Tevfik her gece rüyasına girer. Çıktıktan sonra olayın yaşandığı köyüne dönemeyip Muğla'ya yerleşen Mustafa Şahbudak 2005 yılında 83 yaşında hayata veda eder.

0: Bu acı olaydan sonra köyde kalamayacağını anlayan Ormancı ise tayin edildikten sonra Kavaklıdere Orman Müdürlüğü'ne atanır. Emekliliğinden sonra memleketi Marmaris'e yerleşir. 90'lı yılların başında da hayatını kaybeder. Bu üzücü olayın türküsünü bestelemek de değirmenci Tahir Usta'ya nasip olur.
1: Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bayım

sevgili dinleyenler, yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Mersin'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde bulutlu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Eylül Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Eylül Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polisi olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir günde gönüllerimizin aynı ezgide buluştuğu o güzel adreste yeniden birlikteyiz. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Ben Emine Altun ve sizlerle birlikte olduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Bazen insanın anlatacak çok şeyi olur ama kelimeleri yetmez. Bazen birini özlersiniz, söyleyemezsiniz. Bazen geçmişte kalan bir günü hatırlarsınız, içinizden sessizce gülümsersiniz. Bazen de yalnızca bir şarkı duyarsınız ve o şarkı sizin yerinize konuşur. Belki yıllar önce yaşadığınız bir sevdayı anlatır, belki bir dostluğu, belki yarım kalmış bir cümleyi, belki de hiç kimseye anlatamadığınız bir duyguyu. İşte müziğin böyle güzel bir tarafı var. Biz unuttuğumuzu zannederken o bize hatırlatır. Bak, bu duygu hala sende der. Bugün de birbirinden güzel eserlerle gönüllerimize küçük bir yolculuk yapacağız. Kimi zaman geçmişe uğrayacağız, kimi zaman bir bakışta duracağız, kimi zaman bir hatıranın kapısını aralayacağız. Belki siz de kendi hikayenizden bir şeyler bulacaksınız bu şarkılarda. Ve biliyorum ki şu anda bizi dinleyen herkesin gönlünde anlatılmamış bir hikaye var. Kiminin hikayesi mutlu, kimininki biraz hüzünlü. Kimininki ise hala devam ediyor. Ama hepimizin ortak bir yanı var. Hepimiz bir şeyleri özlüyoruz. Bir insanı, bir zamanı, bir sesi, bir şehri, belki de hayatımızın artık geri gelmeyecek bir dönemine. Öyleyse bugün ilk durağımız hasret olsun. Çünkü özlemek de sevmenin bir biçimi. Ve bazı hasretler vardır ki insan onları yıllarca yüreğinde taşır. Şimdi sizleri bu duygunun en derin yerine götürecek bir eserle baş başa bırakıyorum. Alev Yıldız seslendirecek. Hasret. Keyifli dinlemeler.

Sevgili dinleyenler, bir şarkı bitti. Ama bazı şarkılar bittiği anda bitmez. Sesi susar ama duygusu bir süre daha bizimle kalır. Hasret de öyle bir eser. İnsanın içine dokunuyor. Çünkü hasretin tarifi yok aslında. Herkesin hasreti kendine. Kiminin beklediği bir insan vardır, kiminin gidemediği bir yer, kiminin de geride bıraktığı bir zaman. Ve galiba insan büyüdükçe şunu daha iyi anlıyor. Hayatta bazı şeylerin kıymetini onları kaybetmeden önce bilmek gerekiyor. Birlikte içilen bir kahvenin, kapıda edilen kısa bir sohbetin, bir dostun telefonunun, bir annenin sesinin, bir babanın kendine dikkat et deyişinin. O anlarda sıradan gelen şeyler yıllar sonra insanın en değerli hatıralarına dönüşebiliyor. Belki de bu yüzden bugün sevdiklerimize biraz daha dikkatle bakmalıyız. Birbirimize biraz daha güzel sözler söylemeliyiz. Çünkü hayat çoğu zaman bizim planladığımızdan daha hızlı geçiyor. Dün çok uzaklarda sandığımız bir gün, bugün hatıra. Bugün yaşadığımız bir an ise yarının hatırası olabilir. Ve zaman demişken, bir mevsimden diğerine geçerken aslında ne çok şeyi geride bırakıyoruz. Bahar geliyor, çiçekler açıyor, sonra o bahar da geçip gidiyor, tıpkı hayatımızdaki bazı güzel günler gibi. Şimdi sırada geçen zamanın ve geride kalan baharların hüznünü taşıyan güzel bir eser var. Belki dinlerken siz de kendi baharınızı hatırlarsınız. Emine Ertürkkar Aslan seslendirecek, "Bak Yine Geçti Bahar." Sizler için geliyor.

Bak yine geçti bahar. Ne kadar sade ama ne kadar derin bir cümle. Aslında yalnızca bir mevsimden söz etmiyoruz. Bazen bahar geçti derken bir ömrün içinden geçen günleri anlatıyoruz. Çocukluğumuzun baharları, gençliğimizin baharları, ilk heyecanlarımız, ilk dostluklarımız, ilk sevdalarımız. Hepsi bir yerlerde kaldı. Ama ne güzel ki hatırlamak diye bir şey var. İnsan geçmişe dönemiyor belki ama geçmişte kalan güzellikleri gönlünde taşıyabiliyor. Bir fotoğraf, bir koku, eski bir şarkı, bir sokak ve bir anda yıllar öncesine dönüveriyoruz. Hiç fark ettiniz mi sevgili dinleyenler? Bazı insanlarla ilk karşılaştığımızda onları daha önce tanıyormuşuz gibi hissederiz. Sanki sesleri tanıdık gelir. Sanki bakışlarında bildiğimiz bir şey vardır. Nedenini açıklayamayız. Sadece bir yakınlık hissederiz. Belki gönül akıldan önce tanır bazı insanları. Belki de bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Hayat karşımıza bazı insanları çıkarır ve biz onların neden geldiğini çok sonra anlarız. Kimi bir şey öğretmek için gelir, kimi bir iz bırakmak için. Kimi ise yalnızca güzel bir hatıra olmak için. Şimdi sıradaki eserimiz tam da böyle bir duyguyu taşıyor. Bir yakınlık, bir tanışıklık, bir bakışta başlayan o tarifsiz his. Sıradaki eseri ben seslendireceğim. Bir göz aşinalığı var aramızda. Buyurun hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, bir göz aşinalığı var aramızda. Bazen gerçekten de öyle olur. Bir insanla konuşursunuz ve içinizden bir ses, "Ben bu insanı sanki çok eskiden beri tanıyorum," der. Belki de gönlümüzün kendine ait bir hafızası vardır. Biz hatırlamayız ama gönlümüz hatırlar. Bir bakışta, bir gülüşte, bir ses tonunda, bir kelimede kendimizden bir parça buluruz. Ve bazı insanlar vardır, hayatımıza sessizce girer. Ne büyük cümleler kurarlar, ne de kendilerini anlatmak için çaba gösterirler. Ama varlıkları yetiyordur. Yanında rahat hissedersiniz, konuşmadan da anlaşabilirsiniz. İşte gerçek yakınlık biraz da budur. Çünkü insan yanında kendisi olabildiği insanı sever. Rol yapmadan, kendini saklamadan, olduğu gibi. Belki de sevginin en güzel tarafı budur. Bir insanın sizi olduğunuz halinizle kabul etmesi. Şimdi bir başka güzel duyguya geçiyoruz, bakışlara. Çünkü bazı bakışlar vardır, kelimelerden daha güçlüdür. Bazen tek bir bakış uzun uzun anlatılan cümlelerden daha fazlasını söyler. Ve şimdi sırada bakışların dilini anlatan çok güzel bir eser var. Alev Yıldız sizlerle olacak. "Gözlerini gözlerimden ayırma hiç," diyecek. Göz göze gelen tüm gönüllere gelsin.

Ne güzel anlattı değil mi sevgili dinleyenler? Gözler, insanın saklayamadığı tek yer belki de. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsak da gözlerimiz bazen bizi ele verir. Mutluluğumuzu da, kırgınlığımızı da, özlemimizi de, sevgimizi de. Bir insanın gözlerine baktığınızda bazen söyleyemediği cümleleri duyarsınız. O yüzden bazı vedalar gözlerle yapılır. Bazı merak etmeler gözlerle söylenir. Bazı seni seviyorumlar da hiç konuşmadan, hiçbir kelime etmeden, sadece bakarak. Belki de insanın en samimi hali kendini anlatmaya çalışmadığı halidir. Ve zaman geçtikçe anlıyoruz ki hayatta bazı insanlar, bazı bakışlar, bazı anlar gerçekten unutulmuyor. Aradan yıllar geçiyor ama bir gün bir şarkı çalıyor ve siz yine aynı yerde buluyorsunuz kendinizi. İşte hatıraların gücü de burada. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama hatırladığımız güzel anlarla bugünümüzü güzelleştirebiliriz. Şimdi biraz daha geçmişe gidelim. Gün gün yaşanan bir hatıranın izine. Belki sizin de hayatınızda unutamadığınız bir gün vardır. Tarihini hatırladığınız, saatini hatırladığınız, yanınızda kimin olduğunu hatırladığınız bazı anılar vardır çünkü hafızamızın değil kalbimizin bir köşesinde saklanır. Şimdi o köşeye doğru uzanıyoruz. Emine Ertürk Karaaslan seslendirecek gün be gün yaşanan o hatırayı. Hatıralarınız hep güzel olsun.

Sevgili dinleyenler, hatıralar insanın hayatındaki en sessiz misafirler. İstediğimiz zaman gelirler, bazen bir fotoğrafla, bazen bir şarkıyla, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda. Ve geldiğinde geçmişi değiştiremeyiz ama onu yeniden hissederiz. Belki bu yüzden bazı şarkıları yıllarca unutamayız. Çünkü aslında biz şarkıyı değil, şarkının bize yaşattığı duyguyu hatırlarız. Bir zamanlar kim olduğumuzu, neleri sevdiğimizi, kiminle güldüğümüzü, kimin için beklediğimizi, kime veda ettiğimizi. Hayat insana çok şey öğretiyor. En büyük derslerden biri de şu galiba: hiçbir şey aynı kalmıyor. İnsan değişiyor, zaman değişiyor. İnsanların hayatımızdaki yeri değişiyor. Ama bazı duygular kolay kolay değişmiyor. Bir sevgi, bir özlem, bir kırgınlık, bir teşekkür, bir keşke ve bazen de insanın içinden bütün bunların üzerine tek bir cümle yükseliyor: beni bu kadar yürekten çağırma. Çünkü insan bazen gitmek isterken kalmak zorunda kalır. Bazen unutmak isterken hatırlar. Bazen güçlü durmaya çalışırken bir şarkıyla bütün duvarları yıkılır. Şimdi programımızın son eserine geliyoruz. Ama biliyorum ki bu son şarkı sizlerin gönlünde başka başka hikayelere dokunacak. Belki bir vedayı hatırlatacak, belki hiç yaşanmamış bir buluşmayı, belki de hala kalbinizde taşıdığınız birini. Şimdi son eserimiz yine benim sesimden. Bu kadar yürekten çağırma beni. Gönlünüzden geçen ne varsa bu şarkıya bırakalım.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programından bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki buluşmamıza kadar gönlünüzde güzel insanlar, evinizde huzur, yüreğinizde umut, hayatınızda müzik hiç eksik olmasın. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yine aynı sıcaklıkla, yine gönülden gönüle buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parça bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider başkent Bişkek'te Ala Arça Devlet Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor, dedi. Putin'in de ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var şeklinde konuştu. Yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başladı. 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Yargıtay'da açılış töreni düzenlendi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, dedi. Hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Kerkez, geciken adalet, adalet değildir ifadelerini kullandı. Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Cumhurbaşkanı hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık'la birlikte İran uyruklu bir kişi de yakalanmış. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Yabancı uyruklu kişi İlgöç İdaresi'ne teslim edilmişti. Gırgır ve troll yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Böylece yeni av sezonu başladı. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını açıkladı. İran Devlet Televizyonu'na göre Sözcü Bekai, haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını söyledi, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını dikte ile karıştırdığını belirtti. İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekai, Amerika Birleşik Devletleri mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhütü ihlal etti. Washington'ın bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir ifadelerini kullandı. Bekai, İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 5. hafta 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ligin 6. haftası 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa Konya Spor maçıyla başlayacak. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray derbisi ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Parapark'ta oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 12, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran az bulutlu 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana parça bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 32, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 29, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 14, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince çadır

Bornunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine az bulutlu 19, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 16, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimovasa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatorluğu, II. Filip ve Büyük İskender'i anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antik Krallık Makedonya, Antik Yunanca Makedonia, Yunanistan'ın en kuzeyinde, batısında Epir, doğusundaysa Trakya ile sınırlı antik bir krallığın adıdır. İkinci Filip'in tahta çıkmasıyla başlayan yükseliş, dönemi Büyük İskender'in o güne kadar bilinen, dünyanın bir kısmını fethederek Yunan tarihinde Helenistik dönemi başlatmasının ardından kısa bir süreliğine Yakın Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesiyle doruk noktasına ulaşır. Doğu sınırı İndus nehrine kadar ulaşarak imparatorluk haline gelen devlet o dönemin süper gücü olur. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 382 yılında doğar. M.Ö. 359 yılında babası Amintas'ın yerine 23 yaşında Makedonya tahtına çıkarak kral olur. Krallığını Yunan dünyasında hatırı sayılır güçlerden biri haline getirmiş olmasına rağmen Korintliler, Atinalılar ve Spartalılar gibi güneydeki daha kültürlü komşuları kendisini ve arkadaşlarını hep vahşi, dağda yaşayan barbarlar olarak görür. Gençliğinde bir süre rehin kaldığı Tebaide, ünlü komutan Epaminondas'tan önemli savaş taktikleri öğrenir. Tahta geçer geçmez ilk beliren tehlike, babasının üç nikahsız eşinden olan oğullarının taht üzerinde hak iddia etmeleridir. Ülkede genel iradenin yardımıyla Filip bu tehlikeleri atlatmayı başarır. İkinci beliren tehlike ise kuzeydeki barbar kavimlerin krallığa karşı yaptıkları ittifaktı. Ancak Filip erken davranarak bu tehlikeyi de atlatır ve M.Ö. 356 tarihlerinde Makedonya sınırlarının güvenliğini sağlar. Ordusunu savaş alanına kendi götüren askeri bir liderdir. Kral Filip M.Ö. 356'da parlak bir askeri başarı kazandığı sırada 3 ayrı haberciden 3 ayrı haber alır. Ünlü kumandanlarından Parmenon savaşta İllyriyalıları alt etmiş, atlarından biri Olimpiyat oyunlarında zafer kazanmış ve karısı Olimpia oğlu İskender'i dünyaya getirmiştir. Kahinler krala yeni doğan oğlunun savaşlarda yenilmek nedir bilmeyen bir komutan olacağını söyler. Kral 2. Filip'in ilk karısı ve Büyük İskender'in annesi Olimpia Dionysos Tapınağı rahibesidir. Filip'in tahta geçer geçmez yaptığı en önemli işlerden biri yeni bir ordu kurmak olur. Bu ordu zamanın teknolojik açıdan en gelişmiş ordusudur. Filip'in ordu üzerinde yaptığı yenilikler şöyle sıralanabilir. Faydasız bir yük olan piyadenin eşya arabalarını ordudan kaldırır. Süvarilerin yanlarında sadece tek bir seyis bulundurmalarına müsaade eder. Askeri disiplini en üst seviyeye getirir. Milattan önce 357 yılında Yunan koloni çemberini deler. Atina'nın karşı koymasına rağmen Amfipolis, Pidna ve Potidia gibi şehirleri zapt ederken Makedonya sınırlarını denize kadar genişletir. Bu arada Pengayon dağındaki altın madenlerini de ele geçirerek ekonomik alanda güçlenir. Milattan önce 338 senesinde Kral Filip Beotya'ya kadar ilerler ve bu senenin Ağustos ayında Hayroneia muharebe sahasında müttefik Yunanlılarla karşılaşır. Bu savaşta da çarpık muharebe düzenini kullanarak Atina ve müttefiklerini bozguna uğratmayı başarır. O sıralar 18 yaşında olan oğlu İskender de bu savaşta soldaki taarruz kanadını komuta ederek kendini gösterir. Hayroneia muharebesi Yunanistan'ın kaderini belirler. Bu muharebeden sonra tüm Yunanistan Filip'in eline geçmiş olur. Makedonya kralı Tebai'ye karşı oldukça sert davranır. Atina ise Filip'le gayet elverişli barış şartlarıyla anlaşmaya varır. Keronia muharebesinden sonra Filip Yunanistan'ın durumunu görüşmek üzere Yunan devletlerini Korint'e davet eder. Sparta dışında tüm davet edilen devletler bu görüşmeye katılır. Kongre'de bir Hellenler Birliği meydana getirilir ve ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için genel barış ilan edilir. Filip ise birliğin başkanı ve birlik ordusunun hegemonu yani başkomutanı seçilir. 337 yılında Birlik Meclisi'nin Korint'te yaptığı ilk toplantıda Filip bütün Yunanlıları Perslere karşı savaşa davet eder.
Bu seferin amacı Anadolu Yunanlılarını Pers boyunduruğundan kurtarmak, aynı zamandaki Xerxes'in bir zamanlar Yunanistan'da yapmış olduğu tahribatın öcünü almaktır. Filip'in bu önerisi kabul edilir, bu öç seferinin başkomutanlığına getirilir. Makedonya Kralı 2. Filip M.Ö. 336 yılında bu seferin hazırlıklarını gördü ve Anadolu'ya generallerinden Attalos ve Parmenion'un idaresinde 10 bin kişilik bir öncü kuvvet gönderdiği sırada başkenti Aigai'de kızı Kleopatra'nın düğününde aslı kesin olarak bilinmeyen bir sebep yüzünden Asiller tarafından bir suikastte 46 yaşında öldürülür.

Büyük İskender. Doğumu 20 Temmuz milattan önce 356. Pella, Makedonya. Ölümü 10 Haziran milattan önce 323. Babil. Milattan önce 336 ile milattan önce 323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya kralı 2. Filip'in oğlu. Türk tarih literatüründe ayrıca Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender olarak da bilinir. Pers İmparatorluğunu yıkarak Persepolis'i alır. Zor kazanılan savaşların sonucunda Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurup eski Yunan uygarlığının doğuya yayılmasında etkili olur ve efsanevi bir kahramana dönüşür. İkinci Filip'le Epir kralı Neoptolemos'un kızı Olimpias'ın oğlu olan İskender, 13-16 yaşlarında Aristo'dan aldığı derslerin etkisiyle felsefe, tıp ve bilime ilgi duyar. Babası 2. Filip'in Bizantiyon'a saldırdığı M.Ö. 340'da Makedonya'yı yönetir ve bir Trak kabilesini yener. 2 yıl sonra 2. Filip'in Yunanlılara karşı kazandığı Keronia çarpışmasında ordunun sol kanadını komuta eder. M.Ö. 336'da 2. Filip'in öldürülmesinin ardından komutanlarca kral ilan edilir. Öncelikle bütün olası hasım ve rakiplerini öldürtür. Babasının sağlığında Asya seferini gerçekleştirmek üzere oluşturulan Korintos'taki Helen Birliği Meclisi'nde bu birliğin hegemonu ve başkomutanı seçilir. Delfi üzerinden Makedonya'ya dönerken M.Ö. 335 ilkbaharında Trakya'ya girer. Şipka geçidini aşarak Triballileri ezdikten sonra Tuna'nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıtır. Ardından batıya dönerek Makedonya'yı istila etmiş olan İlyalıları yener. Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler üzerine Atina'da ayaklanma patlak verir. Bu ayaklanmanın ardında hem yeni Pers kralı 3. Darius'un mali desteği hem de Domestenes'in çabaları yatar. Askerlerini günde 30 kilometre gibi o çağa göre çok yüksek bir hızla ilerleterek Yunanistan'a giren İskender, tapınaklar ve şair Pindaros'un evi dışında bütün tebaayı yerle bir eder. Yaklaşık 6000 kişinin öldürüldüğü, sağ kalanların köle olarak satıldığı bu sindirme hareketi sonunda Sparta dışındaki bütün Yunan devletleri Makedonya üstünlüğüne boyun eğer. Çıkışından beri Pers İmparatorluğunu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük İskender, 2. Filip'in kurduğu orduyu beslemek ve 500 talente ulaşan borçları ödemek için gerekli kaynakları bulma düşüncesiyle hemen sefer hazırlıklarına girişir. Kral naibi olarak yönetimi Simonlu Antipatros'a bıraktıktan sonra M.Ö. 334 ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıkar. Bu ordunun içinde 14 bin Makedonyalı ve Helen Birliği'ne bağlı 7 bin asker yer alır. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik eder. Homeros'tan aldığı esinle önce Troya'yı ziyaret ederek Aşilius'un mezarına çelenk koyan İskender, Pers ordularıyla ilk kez Granikos çarpışmasında karşı karşıya gelir. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açar. Yunanistan'da izlediği politikanın tersine tiranları sürerek demokrasilerin kurulmasına ön ayak olur. Ama kentleri fiilen kendisine bağlama yoluna gider. Karya'daki Miletos ve Halikarnassos kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorlar. M.Ö. 334 ile M.Ö. 333 kışında Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra M.Ö. 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye ulaşır. Söylenceye göre Frigya'dan geçerken Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü keser. Gordion'dan Ankara'ya yönelip oradan da Kapadokya ve Kilikya kapıları
bugünkü Gülek Boğazı üzerinden güneye iner. Misis Köprüsü'nden geçerek Miryandros, yani bugünkü İskenderun yakınında kamp kurar. Pers hükümdarı 3. Darius ise Pinaros Çayı, günümüzdeki adıyla Deli Çay kıyısında savaş düzeni alır. Bu karşılaşmayı izleyen Lissos çarpışması, M.Ö. 333 sonbaharı sonunda 3. Darius kesin bir yenilgiye uğrar ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçar. İskender bu zaferden sonra Suriye ve Fenike'ye doğru ilerler. Amacı Fenike kıyılarını fethederek Pers donanmasını üstsüz bırakmak ve etkisizleştirmektir. 3. Darius'un barış önerisine karşı kendisini Asya'nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını ister. Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşın Tiros önünde sert bir direnişle karşılaşır. Uyguladığı bütün kuşatma taktiklerine karşın bu müstahkem ada kenti 7 ay boyunca başarıyla saldırılara karşı koyar. Kuşatma sürerken 3. Darius ailesi için fidye olarak 10 bin talent ödemeyi ve Fırat Irmağı'nın batısında kalan topraklarını bırakmayı önerir. Bu olayla ilgili olarak İskenderun komutanı Parmenion'un İskender'in yerinde olsam kabul ederdim dediği, buna karşılık İskender'in de Parmenion olsaydım ben de kabul ederdim biçiminde bir karşılık verdiği anlatılır. Tiros şiddetli saldırılara daha fazla direnemeyerek M.Ö. 332 yılının Temmuz ayında düşer. İskender'in en büyük askeri başarısı sayılan bu harekata geniş çaplı bir yağma eşlik eder. Kentin bütün erkekleri öldürülüp kadın ve çocukları köle olarak satılır. Suriye'yi Parmenion'a bırakarak güneye ilerleyen İskender, Gazze'de 2 ay süren direnişe son verdikten sonra M.Ö. 332 yılının Kasım ayında Mısır'a girer ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanır. Memphis'te kutsal hapise kurbanlar keserek firavunların geleneksel çifte tacını giyer. Kışı Mısır'da yönetimi düzenlemekle geçirir. Mısırlı yöneticiler atamakla birlikte orduyu Makedonyalıların komutasında tutar. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Aleksandriya kentini kurar. Bazı kaynaklara göre Nil'in taşmasının nedenlerini araştırmak üzere bir keşif grubunu görevlendirir. Siva'da ünlü bir kahinin İskender'in Zeus'un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon tapınağında Tanrı Amon'la görüştüğü yolundaki söylentiler onun halkın gözündeki tanrısallığını bir kat daha arttırır. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'de kesin denetimi sağlayan İskender, M.Ö. 331 ilkbaharında Tiros'a döner. Suriye'ye Makedonyalı bir satrap atadıktan sonra Mezopotamya'ya ilerler ve Temmuz'da Fırat kıyısındaki Tapsakos'a varır. Nineve ile Erbil arasındaki Gaugamela Savaşı'nda 3. Darius'la yeniden karşı karşıya gelir ve onu bir kez daha yenerek kaçmaya zorlar. Güneye inerek Babil'i alıp Mazayos adında bir Persi satrap olarak atar. Ardından Susa'ya girer ve Zagros dağlarını aşarak İran içlerine yönelir. Persepolis'te 1. Kiserksis'in sarayını törenle yakar. Kiserksis'in Yunanistan'da yaptıklarına karşı bir misilleme olan bu hareketle aynı zamanda öt seferinin sona erdiğini gösterir. M.Ö. 330 ilkbaharında Medya'ya girerek başkent Ekbatana'yı, diğer adıyla modern Hamedan'ı aldıktan sonra Yunan askerlerinin geri dönmesine izin verir. Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı amaçlayan İskender, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlatır. Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaşır. Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers bileşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi oluşturduğundan eski komutanlarıyla baş gösteren anlaşmazlıklar giderek derinleşir. Kendisine suikast girişimiyle suçlandığı Parmenion'la oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenler. M.Ö. 330 ila 329 kışında Helmand Tırmağı'nı izleyerek kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürür.
Bu sırada bakteriya satrapı Bessus'un genel bir ayaklanma başlatması üzerine Hindukuş dağlarını aşarak karışıklıklara son verir. Bu harekatı yürütürken Sridarya'ya kadar ilerler ve burada İskitlerin sert direnişiyle karşılaşır. Başka göçebe halkların da ayaklanmasıyla büyük güçlükler çıkaran bu direnişi ancak M.Ö. 328 sonbaharında bastırabilir. Davranışlarıyla giderek bir doğu despotuna dönüşen İskender, Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve proskinesis yani hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başlar. Bu arada Baktriyani prenseslerinden Roxana ile evlenir. Kendini tanrılaştırmaya giriştiyse de Makedonyalılar ve Yunanlarca alaya alınınca bundan vazgeçmek zorunda kalır. Bir komploya karıştığı gerekçesiyle tarihçi Kalistenes'i hapse attırması, bilgin ve filozoflar arasındaki desteğini yitirmesine neden olur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14-28 derece, Ardahan 8-23, Bingöl 18-33, Bitlis 12-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 16-29, Iğdır 18-31, Kars 8-25, Malatya 17-32, Muş 16-31, Tunceli 16-34, Şırnak 22-33 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 23-34, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 21-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı biraz bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi genişletilmiş oturumunda konuştu. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde aktif diplomasi anlayışını devam ettirdiğini vurguladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemine değinen Erdoğan, teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arz güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişme noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliği ilerletmenin gayreti içinde olacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 zirvesine 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Duyacağımızı ifade etmek isterim, dedi. 135 Alo Adalet Hattı bugün itibariyle hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayan 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini belirten Gürlek, yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız bilgisini paylaştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında çeşitli kentlerde düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dalgaç polis olan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. İngiltere'de Haziran'da iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden Temmuz'da Başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti. Eski Başbakan Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bundan sonra uluslararası ilişkiler ve savunmayla kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını açıkladı. Ve spor, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı ve Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 3 Eylül perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 4 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Çimen İlter'den dinleyeceğimiz Necahat Bayram'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Zafer Sarı Sözen derlemiş. Kaçındasın gelinim mi kaçında? Sarı altınlar delebiyor saçında. Gelinim mi kaldı çaylar içinde? Kanlı çaylar nettin ümmü gelini.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda sırayı Abdullah Uluçelik'ten alınan bir türkü alıyorum. Nazım Bursalıoğlu tarafından derlenen bu türküyü Tolga Çandar'dan dinliyoruz. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır kızlar kulesi, zümrüt gibi yeşillenmiş ovası, ay karanlık gece vurdular beni, yarın yazmasına sardılar beni.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımıza Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türkü ile başlıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Abdullah Uluçelik'ten derlemiş. Çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, yıkılası meyhane, sarhoşum

Program Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Mezar arasında harman olur mu? Gama yarasına derman olur mu? Gamayı vuranda iman olur mu? Aslanım, Kazım'ım yerde yatıyor. Kaytan bıyıkları kana batıyor.

Afyon türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği bu türküyü Hüseyin Turan söyleyecek. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, alı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini, karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Abdullah Uluçelik'le Nezahat Bayram'dan alınan bir türküyle devam edecek. Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Dam başına asa koymuş kaldırı, bekarları yatağından kaldırı. Bu dert beni iflah etmez, öldürür.

Programımız Muzaffer Sarı Sözen'in Abdullah Uluçelik'ten repertuara kazandırdığı bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Şahin Gültekin'den dinleyeceğiz. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü al.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Emine Koç. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstündağ'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ben giderim Uduna, Şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu, doyamadım tadına. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 17-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 21-33, Edirne 18-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 18-33, Kocaeli 20-31, Sakarya 18-30, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-32 derece, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 15-30, İzmir 23-36, Manisa 23-37, Muğla 21-37 ve Uşak 17-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-38 derece, Antalya 26-39, Burdur 19-35, Hatay 23-33, Isparta 19-34, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 26-34 ve Osmaniye 23-36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31 derece, Ankara 17-32, Çankırı 15-33, Eskişehir 15-31, Karaman 16-31, Kayseri 13-29, Kırıkkale 17-31, Kırşehir 15-31, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-30, Sivas 12-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevreleri puslu, yer yer sisli geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 14-30, Düzce 17-29, Karabük 14-31, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-26, Bayburt 10-27, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 14-29, Ordu 19-27, Rize 20-28, Samsun 19-28, Sinop 20-29, Tokat 15-28 ve Trabzon 20-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 14